0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağlık sevgili dostlar.
1: Sizin de gerçekten gönüllerinize sağlık.
0: Duygudan duyguya, şarkıdan şarkıya muazzam bir yolculuk oluyor bizler için. Şimdi kapın her çalındıkça diyeceğiz ama o öylesine farklı farklı duyguları barındırıyor ki.
1: Evet.
0: Beklemek kelimelerin en ağırı, gönlün en büyük esareti ve imtihanı belki de. Bu beste de gönlünü bir kapı sesine adamışların biri çok hıçkırığı gibi gerçekten. İnanıyorum ki yine ekran başındaki sevgili dostlarımız bizlerle birlikte bu dillere pelesenk olmuş derler ya, ayrılığın, bekleyişin, ümidin en güzel şarkısını bizlerle birlikte söyleyecek. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin sen
1: çok, çok bekleyeceksin.
0: Bekleyeceksin diyeceğiz.
1: O zaman buyurun, sahne sizin.
0: Buyurunuz efendim.

beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin dedik. Ve herkes eminim Ahmet'cim senin iç çektiğin gibi şöyle bir iç çekmiştir. Ama hep diyoruz ya kıymetli dostlar, sevdiklerimiz gitmeden kıymetini bilelim. Yanımızdayken sevdiğimizi söyleyelim ve hissettirelim. En önemlisi bu. Ve şimdi sırada yine ah çekeceğiniz çok güzel bir Yusuf Nalkesen eseri var. Ama bu sefer bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hani o iki tane eser dedik ya, bir tanesi işte sizin de eminim benimle birlikte söyleyeceğiniz Veda Bu Sesi. Hani o bırakıp giderken seni diyeceğiz. Ama hikayesini sizinle paylaşmak isterim. Belki çoğu dostumuz şöyle biliyordur. Bir

Sevgilinin ardından yazılan bir eser diye. Fakat Orhan Seyfi'nin kızına yazdığı, eşini kaybeder Orhan Bey ve sonrasında kızının da kanser olduğunu öğrenir. Ve ona annesi der ki, o da annemi kaybettiğinde çok ağlamıştın, beni kaybettiğinde de ağlayacak mısın baba diye acı bir soru sorar. Ve ağlamayacağına söz ver lütfen der. Ama bir süre sonra kızını kaybeder ve kızının arkasından bu dizeleri yazar ve en çok da şuradan başladığı söylenir. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın demiş. Ve biz de şimdi bu güzel şarkıyı seslendirmeye çalışalım. Buyurun arkadaşlar.

0: Müzik öylesine bambaşka duyguların tercümanı ki hakikaten bakın bunu anlatmanın daha güzel bir yolu var mı diye düşünüyorum ama sadece tabii neşeli anlarda değil sanıldığının aksine tam da her duyguyu yaşatmak yani insanı insan yapan, insan onuruna yakışan tüm duyguları müziğin asaletiyle anlatmak gerçekten usta bestekarların en büyük hüneri. Biz de o hünerin çok kıymetli sahiplerinden bir tanesini bugün ağırlıyoruz. Her bestesi, her güftesi duygu dolu, anlam dolu, güzellik dolu ve ne mutlu ki biz de bu engin mirasın sahip çıkanları olarak şevkle, aşkla müziğimize hizmet etmeye, müziğin hizmetkarı olmaya devam ediyoruz.
1: Elimizden geldiğince, nefesimiz yettiğince bildiklerimizi, öğrendiklerimizi, hocalarımızdan öğrendiklerimizi hep aktarmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten her besteci programımızda söylediğim gibi çok şanslıyız bu güzel topraklarda var olduğumuz için ve birbirinden güzel ve özel sanatçılarımız olduğu için bir kez daha bunu hissettiğimi söylemek isterim. Ve sırada çok güzel bir şarkı var. Hepsine çok güzel diyoruz. Bazı izleyicilerimiz bana diyor ki Mine Hanımcığım sürekli çok güzel, çok güzel diyorsunuz. Ama gerçekten hepsi birbirinden güzel ve özel. Ve biz her hafta hazırlanırken gerçekten sizlerin karşısına gelirken acaba o mu olsa bu mu olsa diye çok fazla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve sizlerin yine eşliklerini bekliyoruz bu güzel eserde.
0: Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz harika bir yolculuk başlıyor şimdi. Bu şarkıyı galiba bilmeyen, söylemeyen, mırıldanmayan yoktur ama işte o eşliklerinizle hatta kendinizi çekip paylaştığınız o harika hikayelerinizle yine bir yolculuğa daha şahitlik edeceğiz birlikte. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz diyeceğiz. Sevgili dostlarım şimdi saysınlar. Biz de mevsimlerin o bahar pembesinde yolculuğumuza devam edelim.

0: ağacın altını şimdi anıyor musun? Dediniz bence. Ben duydum.
1: Ben duydum. Kalbimin tam da ortasında duydum. Ve yayından çıkınca da onları gözümüzle de görmek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Çünkü müzik iletişimle, sizlerle paylaşınca, dostlarla paylaşınca bambaşka bir enerji. Biz de işte o küçük, büyük enerjinin küçük parçalarıyız. Ama sizlerle etkiyi, coşkuyu büyütmek için de sabırsızlanıyoruz.
0: Bu arada bu güzel eserle ilgili küçücük de bir not söylemek isterim sizlere. O Ağacın Altı isimli eser, yani Gölgesinde Mevsimler, çıktığı yıl her okuyan soliste altın plak kazandırmış bir eser. Ne kadar önemli. İşte diyorum ya, hep bestecileri bazen çok kıskanıyorum diye. Allah ne güzel bir şey bahşetmiş, ne güzel bir özellik yaratmış. Bu gerçekten çok çok önemli. Ve Yusuf Nalkesen de bunu söylerken hep gerçekten diyor ki, ben de altın çağımı yaşadım bu güzel eserle diyor. Yattığı yer nurlarla dolsun efendim. Ve yine şimdi Hicaz makamına bir giriş taksimi rica etsem. Sevgili Ahmet, o güzel kanunun tınılarıyla, güzel cümlelerinle birlikte ben de diyeceğim ki, yalan yalan değil, pek kolay olmayacak seni unutmak.

0: Gerçekten pek de kolay değil içimizden atmak.
1: Evet.
0: Gönlüne sağlık, nefesine çok, sağlık. Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık. Biliyorum ki ekran başındaki dostlarımız da sana o pür neşeyle, pür kalpten gelen o sıcak duygularla eşlik ettiler. Çok başka bir diyarda yolculuklar yapıyoruz bugün. Çok derin hisler, çok her biri anlam yüklü.
1: Evet.
0: Neler konuşsak, neler anlatsak kifayet etmiyor gerçekten.
1: Ve tabii ki Yusuf Nalkesen'i anlatırken müzik aşkı, bir de İzmir aşkı diyoruz ya. Hep dua etmiş, İzmir'de hayatım son bulsun, yine gözlerimi burada kapatayım diye. Ve nihayetinde de öyle olmuş. Ama İzmir'in öğretmenlikten sonra TRT İzmir Radyosu'nda görev yapmış bir dönem. Ve o zaman da gerçekten müziğin bize çok çok fazla katkıda bulunup birbirinden güzel eserleri bizlere hediye olarak bırakmış. Ve şimdi o güzel eserlerden bir tanesi daha var sırada.
0: Gerçekten öyle. Yani hepsi bir arada söylediğin gibi. Hem öğretme aşkı.
1: Evet.
0: Kutsal en kıymetli varlığımız öğretmenlik. Hem sanatkarlık, hem güftekarlık. Yani disiplinler arası gerçekten sanatın her dalıyla yoğrulmuş harika bir kalp. Biz de şimdi seninle bir sonbahar mevsimiyle tanıştık diyeceğiz. Biraz daha onun o hareketli eserlerine de bir örnek olması açısından.
1: Evet.
0: Bu eserde önem taşıyor. Sevgili dostlarımız çok keyifli bir ritim solosu yapacaklar başta. Sonrasında da biz de ara nameye gireceğiz ve ekran başında da yavaş yavaş o kımıldanmaları da hep birlikte hissedeceğiz diye tahmin ediyorum.
1: O zaman biz de oturduğumuz yerde size eşlik ediyoruz.
0: Ayağa da kalkabilirsiniz.
1: Tamam, o da olur.
0: Buyurun.

Evet ve bu güzel Hicaz eserden sonra diyeceğiz ki bir hüzzam makamına geçelim. Ve hüzzam makamında benim de her okuyuşumda kalbimin titrediği eserlerden bir tanesi. Ve ben de bu güzel eseri seven tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de diyeceğiz.

0: Vallahi o suç kiminse bence çok kıymetli bir suç işlemiş. Bize de böylesine güzel bir eseri, tam da kalbin orta yerine vuran bu esere vesile olmuş. Suçu kabul olur mu bilmiyorum ama bizim nezdimizde, gönlümüzde çok güzel bir yeri oldu. Hüzzam makamı da gerçekten
1: çok
0: nasıl
1: özel bir
0: makam, nasıl bir güzel makam. Gerçekten Türk müziğinin en karakteristik baskılarıyla, aralıklarıyla tüm dünyadan ayrışan, her dinleyeni acaba ne olduğunu merak ettirse de tam da işte kalbin ortasına vuran muazzam bir makam. Sen de buğulu sesinle harikulade yorumladın. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum. Şimdi olanlar oldu, geçti artık dedik ama sonrasında da Yusuf Nalkesen demiş ki, dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerin vagonları dolaştı. Üzgün üzgün. Hadi gelin birlikte söyleyelim.

0: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli müzik yolcuları izleyicileri. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte bavulumuza koyduğumuz şarkılarımızla sizlerin karşısında olacağız.
1: Sizlerle olmak öylesine büyük bir keyif, öylesine bir mutluluk ki her biri birbirinden kıymetli sanatkar dostlarım, sevgili partnerim, değerli arkadaşım ve ekran başındaki müzik yolcuları yine aynı günde, aynı saatte müzik yolculuğunda buluşmak için biz can atıyor olacağız. Dilerim çok keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümü de heyecanla, şevkle bekliyorsunuzdur. Şimdi yine tatlı bir huysuzluk var.
0: Evet.
1: Huysuzsun, huysuzsun, kabul et bunu. Sevgilim.
0: Değiştir sen bu huyunu diyeceğiz. Sizler de birlikte bizimle birlikte söyleyeceksiniz tabii ki. Haydi.

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her hafta da misafir olacağız. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma, feryadıma,
1: dal dayanmaz. Yüz yüze akustik, Cuma TRT Müzik'te.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uy çalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Bir Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini.
2: Evet. Şarkılar söylemek benim için bir görevdi.

Ben Alper Kış. Aranjman programında farklı coğrafyalarda hayat bulmuş ve zamanla müziğimize kazandırılmış eserleri sizlerle buluşturuyoruz. Kimi zaman şarkıların kendilerini, kimi zaman da şarkıları hayata getirenlerin hikayesini anlatacağız. Ege'nin iki yakasında ortak bir kelime vardır. Kalassa. Yunanca'da deniz anlamına gelir. Bu şarkıda deniz, bir mekan değil, aşkın, ayrılığın ve kaderin simgesidir. Yannis Parios bu eseri 1979 yılında seslendirdi. Kalassa, dünya müziğinde duygusal derinliğiyle öne çıkan, Akdeniz ruhunu taşıyan eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkıda deniz bir sevgiliye benzetilir. Güzel ama tehlikeli, çekici ama insanı içine çeken bir güç. Anlatı, bitmiş bir aşkın ardından denize yöneltilen sessiz bir iç konuşma gibidir. Bu melodi kısa süre içerisinde Ege'yi aşarak Türk müziğinde yeni bir karşılık buldu. Ajda Pekkan eseri 1980 yılında Türkçe

sözlerle ve Ağlama Anne adıyla yorumladı. Böylece aynı melodi farklı bir dilde, farklı bir isimle ama benzer bir duygusal yoğunlukla yeniden hayat buldu. Kelimeler değişti, hikaye yer değiştirdi. Ancak şarkının taşıdığı acı, özlem ve teslimiyet hissi korunarak aktı. Talassa ve Ağlama Anne, aranjman kavramının yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını gösteren örneklerden biridir. Aynı denize bakan, aynı coğrafyaların benzer duyguları farklı dillerle ifade edebilmesinin güçlü bir karşılığı.

I'll Survive. Bu şarkı müzik tarihinde yalnızca bir hit olarak değil, bir direniş cümlesi olarak yer aldı. 1978 yılında Gloria Gaynor tarafından seslendirilen eser, ayrılık sonrası ayakta kalma iradesini anlatır. İlk bakışta kişisel bir aşk hikayesi gibi görünse de zamanla çok daha geniş bir anlam kazandı. Terk edilen, yalnız bırakılan ama yeniden ayağa kalkan herkes için bir sembole dönüştü Ayrıl Survive. Disko döneminin parıltılı ritimleri içinde güçlü bir iç ses tanıyan nadir şarkılardan biri olarak kabul edilir. Bu güçlü melodi ve duygu kısa sürede Amerika sınırlarını aştı. Aynı yıllarda Türk pop müziğinde de benzer bir dönüşüm yaşanıyordu. Ajda Pekkan, 1979 yılında yayınlanan Superstar 2 albümüyle aranjman geleneğinin en güçlü örneklerinden birini ortaya koydu. Bu albümün tamamı yabancı şarkıların Türkçe uyarlamalarından oluşuyordu. Albümde yer alan Bambaşka Biri, bu yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bambaşka Biri, bir ayrılığın ardından yaşanan içsel dönüşümü anlatır. Anlatıcı, artık eski kişi olmadığını söyler. Kırılmış, değişmiş ve yeniden şekillenmiştir. Bu yönüyle şarkı, Ayrıl Survive'ın taşıdığı ruhla aynı çizgide durur. İki eserde de ortak olan duygu, terk edilmenin ardından gelen yeniden var olma halidir. Superstar 2 albümündeki tüm Türkçe sözler, aranjman kültürünün en önemli isimlerinden Fikret Şeneş tarafından yazılmıştır. Şeneş, yabancı melodilerin üzerine yalnızca çeviri değil, Türk dinleyicisinin ruhuna hitap eden yeni hikayeler kurmuştur. Bambaşka Biri, bu yaklaşımın sonucu olarak orijinalinden bağımsız bir kimlik kazanmış, Ajda Pekkan'ın güçlü yorumu ile Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edinmiştir. Ayrıl Survive bir haykırıştır. Bambaşka Biri ise sessiz ama net bir kabullenmiştir. Biri ayağa kalktığını ilan eder, diğeri değiştiğini bildirir. İki farklı dil, iki farklı kültür ama aynı duygusal eksen. Ayrılıktan sonra yeniden kendini kurmak. Bu eserler aranjmanın yalnızca müzikal bir uyarlama olmadığını, duyguların dilden dile, kültürden kültüre nasıl taşınabildiğini gösteren güçlü

0: was ich dir sagen will, fällt mir so schwer.
1: Almanca'da sana söylemek istediğim şey anlamına gelir. Bu şarkı söylenemeyen duyguların, yarım kalan cümlelerin ve içte biriken bir aşkın anlatımıdır. Eser Avustralyalı besteci, piyanist ve yorumcu Udo Jürgens tarafından 1967 yılında seslendirildi. Udo Jürgens yaklaşık 50'den fazla albüm yayınladı ve toplamda 100 milyon üzerinde albüm ve single şeklinde müzik çalışması sattı. Avrupa pop müziğinde duygusal anlatımı ve melodik gücüyle öne çıkan sanatçılardan biridir. Was ich dir sag

Bill içtenliği ve yalınlığıyla dönemin romantik pop anlayışını yansıtan önemli eserlerden biri olarak kabul edilir. Şarkı bir insana söylenmek istenen ama bir türlü dile getirilemeyen duygular etrafında şekillenir. Aynı yıl bu melodi Türk müziğinde yeni bir kimlik kazandı. Ayza Pekkan bu eseri 1968 yılında Türkçe sözlerle seslendirdi. Böylece şarkı Almanca'dan Türkçe'ye taşınarak başka bir duygusal anlatı kazandı. Ayza Pekkan'ın yorumunda eser, Batı pop müziği formunu korurken Türk dinleyicisinin duygusal dünyasına uyum sağlayan bir aranjmana dönüştü.

Orijinalinde içe dönük ve itiraf niteliği taşıyan anlatım, Türkçe versiyonda daha doğrudan ama aynı ölçüde duygusal bir yapıya büründü. Melodi aynı kaldı, his değişmedi. Sadece kelimeler yer değişti. Vazgeçtiği sagenliğin, aranjman geleneğinin erken ve güçlü örneklerinden biri olarak bir melodinin farklı dillerde nasıl yeni anlamlar kazanabildiğini gösterir. Avrupa'da doğan bir şarkı, Türkiye'de başka bir sesle, başka bir hikayeyle ama aynı samimiyetle yaşamaya devam eder.

Tarık El Nahl. İşte bu duyduğunuz eser. Arapçada hurma ağaçlarının yolu anlamına gelir. Bu ifade yalnızca bir yolu değil, hatıralarla, bekleyişle ve ayrılıkla örülü bir iç yolculuğu temsil eder. Eser, Ferus tarafından seslendirilmiş, söz ve müziği Rahbani kardeşlere ait olan Lübnan müziğinin en şiirsel anlatılarından biridir. Şarkının merkezinde bir yol vardır. Hurma ağaçlarıyla çevrili bu yol, geçmişle bugün arasında uzanan sessiz bir hattır. Bir vedanın ardından yürünmüş, bir dönüş umuduyla beklenmiş bir yoldur bu. Feruz'un yorumunda eser, yüksek bir ağıt değil, sakin, derin ve kabullenmiş bir duyguyla aktarılır. Acı bağırmaz, susarak anlatılır. Bu güçlü anlatı, yıllar içinde Arap coğrafyasının dışına taşarak Türk müziğinde de elbette karşılık buldu. Tarık El Nahl, Türkçe'ye çevrilerek farklı dönemlerde birden fazla sanatçı tarafından seslendirildi.

Ebru Gündeş'ten önce de bu eseri Türkçe'ye kazandıran ve yorumlayan sanatçılar olmuştu. Bu durum şarkının yalnızca bir döneme değil, farklı kuşaklara hitap eden evrensel bir duygu taşıdığını gösterir. Türkçe versiyonlarında yol yine bir ayrılığın ve bekleyişin simgesidir. Mekan değişir, dil değişir. Ancak anlatının özü korunur. Yol bu kez Anadolu'nun içinden geçer. Hurma ağaçlarının yerini başka imgeler alır. Fakat hissedilen duygu aynıdır. Giden vardır, kalan vardır ve arada uzanan bir yol vardır. Tarık Erener, Türkçe'ye geçerken yalnızca çevrilmiş bir şarkı olmaz. Kültürler arasında dolaşan bir hatıraya dönüşür. Aranjman geleneğinin en güçlü örneklerinden biridir. Bir melodinin farklı seslerde, farklı zamanlarda ama aynı derinlikle yaşayabildiğini gösterir. Bu eser hangi dilde söylenirse söylensin, dinleyeni hep aynı yere götürür. Sessiz bir yola, geride kalanlara ve hiç bitmeyen bir bekleyişe.

0: Tomblanage. Fransızca'da kar yağıyor anlamına gelir. Bu şarkıda kar, bir doğa olayı değil, ayrılığın, yalnızlığın ve içsel sessizliğin sembolüdür. Eser, Fransızca şanson müziğinin en önemli isimlerinden Salvatore Adamo tarafından 1963 yılında yayınlandı. Tomblanage, Adamo'nun kariyerinde özel bir yere sahip olan ve Avrupa'da geniş bir etki yaratan eserlerinden biri olarak kabul edilir. Şarkı, terk edilmiş bir aşkın ardından gelen bekleyişi anlatır. Dış dünyada kar yağarken, anlatıcının iç dünyasında zaman adeta donmuştur. Kar, sessizce her şeyi örter. Söylenemeyen duyguları, yarım kalan cümleleri saklar. Bu güçlü melodi, yıllar içinde farklı ülkelerde ve dillerde yeniden yorumlandı. Türkiye'de Nilüfer tarafından 1987 yılında Her Yerde Kar Var adıyla seslendi.
1: Her yerde kar var, kalbim serin bu gece.
0: Nilüfer'in Geceler adlı albümünde yer aldı. Türkçe sözler, aranjman geleneğinin öncülerinden Fecri Ebcioğlu tarafından yazıldı. Nilüfer'in yorumunda orijinalindeki hüznü koruyarak yeni bir anlatı kazandı eser. Kar bu kez sadece bir bekleyiş değil, duygunun her yeri sardığını anlatan bir metafora dönüştü. Her yerde kar var ifadesi ayrılığın yalnızca dış dünyada değil, insanın iç dünyasında da hüküm sürdüğünü vurgular. Melodi değişmez, duygu korunur. Kelimeler yer değiştirir. Aynı hüzün farklı bir dilde yeniden hayat bulur. Tomblanage ve Her Yerde Kar Var, aranjmanın yalnızca bir uyarlama değil, kültürler arasında kurulan duygusal bir köprü olduğunu gösteren güçlü örneklerden biridir.

0: Hoffring.
1: Gelmez o günler. Bu melodi de size tanıdık geliyor mutlaka. Hoffring, Night Ark'ın melodiyi merkezine alan, sözden çok atmosferle ilerleyen en karakteristik bestelerinden biridir. Night Ark, 80'lerin sonu ile 90'ların başında şekillenen çağdaş dünya müziği anlayışı içinde caz, folk ve doğu melodilerini harmanlayan yapısıyla dikkat çeker. Grubun müziğinde net bir hikaye anlatımı yoktur. Parçalar daha çok hafıza, zaman ve hatırlama duygusu etrafında dolaşır. Hoffring de bu yaklaşımın en güçlü örneğidir. Parça, Night Ark'ın 90'lı yılların başında yayınlanan albümleri içinde yer alır ve grubun en bilinen melodilerinden biri haline gelir. Hoffring, adından da anlaşılacağı gibi bir adama, bir armağan ya da geçmişe bırakılan bir pay gibidir. Melodi ileri doğru koşmaz, durur, geri bakar ve bekler. Dinleyiciye açık bir anlatı sunmaz ama güçlü bir zaman kaybı hissi yaratır. Bu yönüyle şarkı bir sonu değil, artık geri dönülemeyen bir dönemi çağrıştırır. Bu melodi Türkiye'de bambaşka bir bağlam kazandı.
2: Ne güzeldi seninle geçen günler.
1: Parça Türkiye'de Coşkun Sabah tarafından Gelmez O Günler adıyla Türkçe'ye kazandırılır. Coşkun Sabah bu şarkıyı 1990'lı yılların ortasında yayınladığı albümünde seslendirir. Türkçe versiyonda Night Ark'ın sözsüz ve açık uçlu yapısı net bir geçmiş özlemine dönüşür. Artık anlatılan şey soyut bir hatırlama değil, açıkça dile getirilen bir kabullenmiştir. O günler geride kalmıştır artık ve geri gelmeyecektir. Türkçe sözlerde vurgu yaşanmış ve kapanmış bir döneme yöneliktir. Gelmez o günler ifadesi bir serzenişten çok kesinleşmiş bir farkındalık taşır. Melodi hala ağır ve düşüncelidir ama Coşkun Sabah'ın yorumu şarkıyı dinleyiciye daha doğrudan bağlar. Parça kişisel bir anıdan çıkarak kuşakların ortak nostaljisine yerleşir. Burada Coşkun Sabah'ın müzikal kimliği belirleyici olur tabii ki. Coşkun Sabah kim? Coşkun Sabah 1952 yılında Diyarbakır'da doğmuş, ud virtüözüyle tanınan, Türk müziğinde doğu ve batı tınılarını bir araya getiren önemli isimlerden biridir. 80'ler ve 90'lar boyunca hem besteci hem yorumcu olarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır. Sabah'ın müziğinde melodram değil, ağırbaşlı bir hüzün hakimdir. Bu nedenle Gelmez O Günler onun repertuarına doğal biçimde oturur. Night Ark'ta Hoffring, geçmişe uzaktan bakılan bir melodi gibidir. Coşkun Sabah'ta ise aynı melodi yaşanmış günlerin ardından söylenen bir cümleye dönüşür. Bu dönüşüm uyarlamanın yalnızca dil değil, duygu yönü değiştirdiğini de gösterir. Soyut bir hatırlama, somut bir kabulleniş haline alır. İlginç olan şudur, Night Ark'ta zaman hala akıyormuş gibi hissedilir. Coşkun Sabah'ta ise zaman durmuş, geride bırakılmıştır. Bu yüzden Hoffring, Gelmez O Günler, yalnızca bir aranjman örneği değil, aynı melodinin farklı kültürlerde başka bir yaşanmışlık duygusuna dönüşebildiğinin güçlü bir örneğidir. Birinde müzik geçmişi çağırır, diğerinde ise geçmişin artık geri gelmeyeceğini söyler. Ve belki de bu yüzden her iki versiyonda da dinleyiciye aynı yerden ama farklı şekilde dokunur.
2: Gelmez.

Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te. Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Neler çekmek? Allah Allah. Eserdeki şu güzelliğe bir bakar mısın? Neler çektim? Tutuldu dam o zülfü yare gönlüm.
1: Sevgilinin
0: Evet.
1: zülfünün tuzağına
0: Evet,
1: düşmüş. Bir
0: tuzağına
1: tuzak
0: düştüm.
1: kurmuş ona
0: Biz evet
1: sevgili.
0: şikar oldu yine biçare gönlüm.
1: Ya.
0: Av oldu diyor.
1: Avlandık diyor. Evet.
0: Avlandık.
1: Evet efendim.
0: Evet. Güftekarı Mehmet
1: Sadi Bey
0: Sadi
1: efendim.
0: Bey.
1: Evet. Malumunuz Sadi Yaver
0: Sadi Yaver
1: Ataman'ın
0: Ataman'ın
1: dedesi. Çok
0: evet
1: önemli bir
0: dedesi.
1: şair. O dönem biliyorsunuz Hacarit Bey, Şevki Bey, Rifat Bey, Santuri Ethem, Tamburi Ali Efendi bu mübareğin sözlerini çokça bestelemişler.
0: Bestelemişler.
1: Evet, çok önemli bir
0: Sadi Yaver
1: şair.
0: Ataman da geleneksel Türk halk müziği
1: Evet.
0: geleneğinde çok
1: Evet.
0: öncül bir insandır kendisi. 1900 o 40'lı yıllardaki devletin tertip etmiş olduğu o derleme yıllarının çok ötesinde, çok öncesinde
1: Evet efendim.
0: ferdi olarak yapmış olduğu derlemeler var.
1: Evet.
0: Çok özel, çok enteresan bir insan.
1: Allah
0: Bir
1: rahmet
0: de
1: eylesin.
0: bir anekdot daha var. Bu insanların tabii o aile geçmişiyle alakalı.
1: Evet.
0: Bunlar Şeyh Şamil'in yeğeni.
1: Öyle mi?
0: Evet. Sadi Yaver Ataman, Şeyh Şamil'in kız kardeşinin oğlu.
1: Ya.
0: Yani yeğeni oluyor, öz yeğeni oluyor.
1: Evet efendim.
0: Bunlar Kastamonu'ya yerleşmişler.
1: Evet.
0: Oranın o geleneksel yapısını çok iyi fehmetmişler, öğrenmişler. Sadi Yaver Ataman aynı zamanda çok iyi bir bağlama çalan bir
1: Ha.
0: kişi. Doğu derlemeleri vardır mesela.
1: Evet,
0: Özellikle
1: evet
0: Harput
1: efendim.
0: derlemeleri. Bizim o bölgeye gelmiş, böyle yakinen incelemiş. Onlarla alakalı böyle dergi formunda, dergilerde falan yayınlar yapılmış.
1: Evet
0: Çok
1: efendim.
0: enteresan bir adamdı. Saklı çok büyük bir değerdir. Sadi Yaver Ataman denildiği zaman sadece böyle bir işte bir dönemin insanı gibi görmemek lazım. Çok özel, çok öncül bir akla sahip, çok böyle bir entelektüel bir zihne ve gönle sahip bir insan. O geleneksel müziğin de nasıl bir noktaya taşınması lazım geldiğini, ne yapılması lazım geldiğini ta o zamanlar idrak etmiş bir enteresan bir insan.
1: Doğrudur efendim.
0: Türk müziği aşığı bir insan yani.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ya ne güzel.
0: Evet.
1: Bestesi de az evvelki eserin malumunuz efendim Rifat Bey'e ait. Rifat Bey de İsmail Dede'nin torunu anne tarafından
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Tamburi Keçi Arif Ağa var.
0: Evet.
1: Onun oğlu. O da Hacı Arif ve Şevki Bey ile beraber şarkı formunu
0: Bunlar dönem arkadaşları
1: tabii
0: tabii.
1: tabii. Yani şarkı
0: Ama
1: formunun
0: notada da bir Şevki Bey diye yazılmış.
1: evet bazı notalarda Şevki Bey geçer ama
0: Evet.
1: eski notalarda özellikle Rifat Bey'in olduğu söylenir. Dediğim gibi Hacı Arif ve Şevki Bey ile beraber şarkı formunun en önde gelen
0: Eyvallah,
1: bestecisi.
0: eyvallah.
1: Çok
0: Ruhlar
1: önemli bir
0: şad
1: zat.
0: olsun
1: Amin
0: diyelim.
1: efendim.
0: Evet. Tabii yine bu güzel Uşak geleneğinin çok özel o sesi, çok sevdiğimiz hocamız Bekir Sıtkı Sezgin'in okuyacağı. Gönlümün bir hali var ki,
1: Ya gam değil,
0: gam
1: hasret değil.
0: değil. Evet.

0: Ariflerin biliyor musun şeymiş yani
1: Zikri.
0: zikri kabul
1: Ha.
0: edilir. Bizler tabii
1: Aman
0: Arif falan
1: ah.
0: değiliz ama bize de çok derinden ah çektirmekteler bakalım Allah'tan hayırlısı. Bu
1: Öyle.
0: sesler, bu latif sesler, Bekir Hoca'nın şu ilahi sesi, ilahi terennümü. Yani sesindeki o muhteşemlik. Benim böyle yıllardan beri, çocukluğumdan beri hep böyle ruhumu almış, sermiş önüne yani.
1: Ya, ne kadar şanslı bir milletiz efendim. Böyle
0: Evet,
1: sanatkarlarımız var bizim.
0: tabii Allah rahmet eylesin.
1: Ya.
0: Dinlemekle doyulmayacak insanlar bunlar.
1: Öyle gerçekten.
0: Evet. Gene değerli kardeşim, biz daha önce de malum biliyorsun Memo
1: Evet.
0: naziresini okutmuştuk.
1: Selma ablaların.
0: Selma ablalarla falan. Ama benim dikkatimi Ağyazar Efendi diye
1: Ya.
0: bir insan aklımı çeldi.
1: Ya.
0: Yani onun o
1: Bir de ondan mı
0: icrasını,
1: dinletelim
0: evet,
1: dediniz?
0: icrasını mutlaka dinleyelim ve konuşalım. Olmaz mı?
1: Çok güzel
0: Evet.
1: efendim. Dinleyelim.
0: Önce bir icrasını dinleyelim.
1: Buyurun lütfen.
0: Ağyazar Efendi.

0: Vay vay vay.
1: Ya yazar efendim.
0: Ya.
1: 1800'lü yıllarda
0: Kemal Yeli değil mi
1: evet
0: efendim? Kemal
1: 6
0: Yeli mi?
1: yaşındayken
0: Ha.
1: babasıyla birlikte İstanbul'a göç etmişler.
0: Evet.
1: Yeni ismiyle Kemal, eski ismiyle Eyin.
0: Eyin evet.
1: Evet. Bu bölgeden çok enteresan adamlar çıkmış. Minas Efendi.
0: Ermeni asıllı
1: Tabii
0: bir
1: Ermeni
0: yani.
1: asıllı bak.
0: Evet.

0: arkadaşlarımız bunlar. İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da işte bu musiki zevki çerçevesinde yavaş yavaş gelişmiş. Kendisi aynı zamanda da
1: Kanun
0: kanuni.
1: çalıyor, evet.
0: Kanun çıkıyor.
1: Acaba buradaki icra da kendi mi çalıyor diye düşünüyorum ama
0: Bilemiyorum.
1: zannetmiyorum,
0: Bilemiyorum yani,
1: evet.
0: olabilir de olmayabilir.
1: Evet.
0: Ama
1: Çok neşeli bir tavır.
0: korkunç
1: Evet.
0: güzel bir ses.
1: Evet.
0: Çok böyle tam bir erkek sesi. Yani o sesindeki o letafet ve o güzellik Türk müziğinin bütün

0: Güzel
1: Aynen.
0: okumuş. Yani bu insanlar tabii bu yurdun gerçek o ekmeğinden, suyundan, havasından, lezzetinden, insan ruhundan tamamıyla nasiplenmiş bu
1: Evet.
0: Ermeni vatandaşlarımızın ortaya koymuş oldukları daha nice eserler var
1: Ya
0: böyle.
1: gerçekten
0: Yani
1: öyle. İyi ki varlardı.
0: evet
1: Sağ
0: bunlar
1: olun.
0: mesela bu sesleri bıraktılar mesela. Sesleri kaldı, kendileri yok bu insanların
1: Evet.
0: ama bizim bu geleneksel yapımızı nasıl güçlendirmişler, nasıl hizmet
1: Tabii, tabii,
0: etmişler.
1: tabii. Amin.
0: Evet,
1: Amin
0: eyvallah.
1: efendim.
0: Evet.
1: Evet efendim.
0: Şimdi Zatı
1: Şimdi
0: Alize
1: bir
0: Sır.
1: estağfurullah
0: Evet.
1: Fasıl şarkısı icra
0: Evet.
1: edeceğiz. Mustafa Sunar'a ait. Mustafa Sunar da biliyorsunuz Eyüplü bir bestecimiz. Kemani ve rebap çalıyor aynı zamanda. Onun başına da bir Refik Fersan'ın çok meşhur bir karciğer peşrevi var. Meşhur dedim ama aslında çok fazla çalınmaz fasıllarda. Genelde
0: Eyvallah.
1: tattosu çalarlar. Ben bu şarkı için özellikle çok yakıştırdım, bu şekilde yazdım notaya. Şimdi kardeşlerimle beraber onu icra etmeye
0: Evet.
1: çalışalım.
0: Hadi keyifle, zevkle dinleyelim
1: Peki
0: bakalım.
1: efendim.

0: Eyvallah. Şad olduk.
1: Eyvallah efendim. Sağ
0: Çok
1: olun.
0: güzel eser ama.
1: Sağ olun. Kardeşlerimiz ne kadar
0: Evet.
1: neşeli icra
0: Evet,
1: ettiler sağ
0: evet.
1: olsunlar.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu Karciğer şarkılar da çok alımlı, çok böyle beni çok çok sevdiğim.
1: Siz seviyorsunuz evet
0: Evet, çok
1: Karciğer
0: seviyorum
1: makamını.
0: Karciğer makamını. Ben de çok severim. Ama tabii bizim musiki geleneğimizin ayrılmaz parçaları bunlar. Hangisine elimize atsak mutlaka ruhumuza uygun, ruhumuza atfeden birçok hali bulmak mümkün. İnsan tarihi üzerine kurulmuş bir musiki hayatı.
1: Ya.
0: İnsanı
1: Merkezinde
0: namzet,
1: insan
0: evet,
1: var efendim. Evet.
0: merkezine insanı
1: Ya.
0: koymuşlar çünkü. İnsan, insanın ruh haletine, ruhuna hitap eden bir musiki geleneği.
1: Ne
0: Onun
1: güzel
0: için,
1: buyurdunuz.
0: evet,
1: Sağ olun.
0: değerli kardeşim, benim böyle çocukluğumdan beri çok böyle hasretle hep böyle radyoların başında dinlerken acaba çıkar mı, acaba dinleyebilir miyim diye beklediğim bir ağabeyim vardı. Nurettin Dadaloğlu.
1: Evet efendim.
0: Hem Gümüşhaneli hem de Bayburt, yani o bölgenin insanı. Ankara Radyosu'nda kendisiyle müşerref olduk. Çalışma imkanımız oldu yıllar sonra.
1: Ne mutlu.
0: Tanıştık, oturduk, sohbet ettik. Ama sesindeki bir hal beni o çocukluk duygularımda beni hep yakalamıştır. Yani hep onu sevmişimdir.
1: Evet efendim.
0: Ona karşı böyle bir özel bir muhabbetim olmuştur. Ona karşı özel bir sevgim oluşmuştur. Çok güzel eserler okumuş, çok güzel uzun havalar okumuş. Ankara Radyosu emisyonlarında falan. Onun çok güzel icra ettiği bir eser var. Kevser Irmağı diye.
1: Evet,
0: Kevser
1: harika bir
0: Irmağı.
1: eser.
0: Tabii bizim geleneksel tasavvuf geleneği içerisinde zaten anlaşılan ve bilinen bir gerçek vardır. Kevser, bizatihi Hazreti Fatıma'yı, Fatıma anamızı temsil eden, ona izafe edilen bir sözdür. Kevser Irmağı. Yani o Kevser suresinin mahiyetinden kaynaklı
1: Eyvallah efendim.
0: böyle bir intikal var. Bir dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim
0: Evet.
1: efendim. Ne güzel.

0: Öyle. İnsanların tabii hayatında bazı sesler vardır. Boracığım mutlaka sende de öyle tecelli eder.
1: Öyledir efendim.
0: Bu çocukluk yıllarımızda böyle hasretle beklediğim bir adamdı. Onun okumuş olduğu türküler filan. Seyyah olup şu alemi giderim, bir dost bulamadım gün
1: Evet,
0: akşam oldu diyor
1: evet.
0: türküler.
1: Ne kadar temiz, ne kadar
0: Evet,
1: saf değil mi
0: çok çok
1: efendim?
0: çok
1: Olduğu gibi.
0: temiz.
1: Kaygı yok mesela, hiçbir kaygı
0: Ya
1: yok.
0: ya
1: Ya
0: ya.
1: buradan çıktığı gibi okuyor.
0: Sonradan bu radyoya bu insanlar akitli olarak geldiler ve bunlarla bizim çalışma fırsatımız oldu. O zaman da
1: Evet.
0: kendisiyle böyle oturduk, sohbet ettik. Çok değerli bir ağabeyimizdi, Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim hepsine.
0: Şimdi duygulandırdı beni.
1: Evet.
0: Evet.
1: E normal.
0: Yani elde olmayan bir şey yani.
1: Tabii
0: Ne
1: tabii efendim.
0: yapalım? Kendimize hakim olamıyoruz bazen.
1: Öyledir. Şimdi siz mi
0: Evet.
1: okuyorsunuz efendim?
0: Öyle mi efendim?
1: Evet. Erzurumlu Emrah. Ne mübarek o da.
0: Evet. Erzurumlu Emrah. Tutam yar
1: Tutam ya
0: elinden.
1: elinden tutam. Çıkam dağlara dağlara.
0: Hadi bakalım.

0: Vay efendim.
1: Ah.
0: Yine mi ah? Yine mi ah efendim? Ah
1: Aşık
0: efendim.
1: Emrah,
0: Ya
1: Erzurumlu Emrah.
0: bu
1: Bir de
0: nasıl bir...
1: Erciş'le Emrah var. İkisi birbirine
0: Evet.
1: karışır bazen ama
0: Evet.
1: bu Erzurumlu Emrah. Tutam yar
0: Beni
1: elinden tutam.
0: çocukluğumdan beri en çok etkileyen
1: Türkülerdendir.
0: şair, hem türkülerden hem
1: Tabii.
0: de kendi bizatihi
1: Evet.
0: şairlerden bir tanesi. Yani ne diyeyim?
1: Emrah
0: Başka bir
1: sözlerinde de
0: şey
1: çok
0: söylüyor.
1: türküler var.
0: Ya
1: Emrah türkü.
0: olmaz
1: Yani
0: mı?
1: çok kabul
0: Olmaz mı?
1: görmüş. Çok önemli bir şair. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Ya.
1: Bölgesini kasıp kavurmuş sözleriyle yakmış, kül etmiş.
0: İnanılmaz efendim.
1: Evet.
0: Hepsi birbirinden yakıcı dediğiniz gibi.
1: Ama işte gönül meselesi bu. Gönül
0: Ya.
1: inşa edilmiş gönülden bu beklenir. Başka türlü olmaz.
0: Ya.
1: Hal terbiyesi görmüş insanlar bunlar. Gönül terbiyesi
0: Vay
1: görmüş
0: efendim.
1: insanlar. Efendim,
0: Nereden döküldü o kelimeler, o
1: evet
0: söz?
1: yani
0: Ya.
1: bir ayna olmasa kimse o kendini
0: Ya.
1: göremez zaten.
0: Tabii
1: Mutlaka
0: tabii.
1: birileri bir aynalık yapmıştır buna.
0: Yapmaz olur
1: Kalbine
0: mu?
1: böyle bu
0: Yapmaz
1: güzel
0: olur mu?
1: tecelliler oluşturmuştur. Bu güzel
0: Yani.
1: tecelliler akmıştır. Bu
0: Çok
1: güzel söz.
0: sevdiğim bir Nutku Şerifi var.
1: Öyle mi?
0: Onu bazen böyle gazel olarak da, kaside olarak da okurum. Şöyle buyuruyor. Cana, bizim esrarımız imlalara sığmaz.
1: Evet.
0: Ya. Yazılsa da binde biri inşalara sığmaz.
1: Evet.
0: Aşıkta olan hicru elem, dert ile gam, neşrolsa eğer
1: Evet.
0: dağlara, sahralara sığmaz.
1: Allah Allah.
0: Hasretle akar ta geceler dide-i eşkim, bir katrıdır ama yedi deryalara
1: Allah
0: sığmaz.
1: Allah.
0: Allah'ı seversen beni yad etme gönülden. Emrah seni sevdi de
1: Allah.
0: dünyalara sığmaz.
1: Allah.
0: Vay efendim vay ya. Bu nasıl bir ilan-ı aşk? Ya.
1: Öyle.
0: Vay efendim vay vay vay.
1: Ama çok bugün benim duygusallığım üzerimde böyle
0: Evet
1: çok
0: evet
1: üstüme gelmemek
0: belli
1: lazım.
0: oldu. Belli oldu. Fazla deşmeyelim.
1: Evet. Yani ne diyor
0: Ya.
1: Emrah? Seni sevdi diye.
0: Ya Emrah seni sevdi de dünyalara sığmaz. Seni sevdim ya ben. Bundan sonra dünyalara falan sığmam
1: Evet.
0: ben. Zaten ne işi var efendim bunların
1: Evet.
0: dünyalarda? Burası malumuz bir gölgeden, bir oyundan ibaret. Ya bir rüya. Rüya içinde rüya.
1: Hayal alemi.
0: Ya
1: Öyle
0: ya.
1: derler
0: Ne işi
1: büyüklerimiz.
0: var bu
1: Hayal
0: adamların
1: alemi derler.
0: dünyayla?
1: Doğru.
0: Ya efendim.
1: Ama
0: Yürüyelim mi, devam edelim mi?
1: edelim,
0: Şimdi
1: edelim.
0: zannederim yine benim aşklarımdan
1: Evet.
0: Safiye Ayla'nın bir icrası var.
1: Evet, o da yakıcı, o da
0: Aman
1: kül edici bir
0: aman
1: ses.
0: efendim. O Udi Hasan'a ait bir eser. Sen de mi hala esiri Zülfiyar olmaktasın?
1: Evet.
0: Zülüf'le başladık,
1: Evet.
0: Zülüf'le devam
1: Evet.
0: ediyoruz. İnanılmaz bir icra efendim bu. Malumunuz ben size program esnasında hazırlarken önermiştim.
1: Evet.
0: Bizim musikiğimizi bilmeyen, yani dışarıdan tanımak isteyen birine bu nasıl bir musikidir, nasıl bir ses icrasıdır diye soranlara tam da dinletilecek bir eser.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten böyle icrasının en dorukta olduğu, en formda
1: Eyvallah, eyvallah.
0: olduğu bir döneme ait bir eser. Müsaadenizle onu dinleyelim.
1: Dinleyelim efendim, buyurun.
0: Peki.

0: Ya.
1: Bu nasıl bir okuyuş efendim ya?
0: Çok, çok müthiş. Müthiş
1: Nereden
0: bir okuyuş.
1: çıkardın? Nasıl icat ettin bunu? Nasıl buldun mübarek? Ne yaptın
0: Evet.
1: yani?
0: Uslan artık. Uslan ihtiyar olmaktasın diye.
1: Ya.
0: Ama burada da yine uslanmamak gibi bir dert var ortada. Uslanmamak gibi bir dert var. İnsan fizyolojik olarak yaşlanmakta ama ruh kendi tazeliğini, kendi halini korumakta. En yaşlısından en gencine baktığın zaman aynı heves ve tutkular aynen devam ediyor hayatın sonuna kadar.
1: Ya.
0: Uslan artık diyor. Kendine tembih ediyor diyor. Hem de intizar etmektesin diyor. Bir sürü de diyor bak sıkıntıların oldu buna rağmen.
1: Ya efendim. Ama
0: Ve
1: yeniden
0: pembiham.
1: bestelemiş şarkıyı hocam gördünüz değil
0: Şimdi
1: mi?
0: tabii burada
1: Ya.
0: konuşulacak bir şey daha var.
1: Ya.
0: Şimdi eserin kendisi böyle değil.
1: Muhakkak.
0: Şimdi benim işte derdim o. Ben de öyle istiyorum. Yani kalben insanın o şevken yapmış olduğu şeyin o doğru
1: Ama o
0: ifadeyi
1: salahiyet onda var hocam. Şimdi
0: var.
1: herkes yapmasın
0: Herkes
1: bunu. Ha,
0: yapmasın tabii.
1: yapmasın. Onda
0: Yani
1: var.
0: yapabilen ama
1: Evet.
0: uydurabilen,
1: Ya.
0: güzel yapabilen bir insana da
1: Şimdi
0: bunu niye yaptın dememek
1: daha
0: lazım.
1: evvelki programlarımızda da bahsetmiştik. Zannederim bir Rakım Erkut'u eserini okuduğunda. Rakım Erkut'u biliyorsunuz nota yazmıyor mübarek. Reşat Aysu yazar onun notalarını. Bir eserini ona meşkettiği zaman Safiye Hanım işte meşkettikten sonra tekrar okuyor. Reşat Aysu'ya dönüp diyor ki onun okuduğu gibi al notayı diyor.
0: Tabii,
1: Ya
0: tabii,
1: kendi
0: tabii.
1: bestesi
0: Tabii,
1: onun
0: tabii.
1: okuduğu gibi al
0: Tabii,
1: diyor
0: tabii,
1: yani.
0: tabii.
1: Yeniden besteliyor efendim
0: Tabii,
1: şarkıyı.
0: tabii.
1: Her an bunu bir daha okur bir daha başka okur mesela.
0: Eyvallah.
1: Ya.
0: Ama doğrusu da o değil mi?
1: Evet.
0: Neler
1: Öyle.
0: okumuş ya.
1: Ya.
0: Safiye anlatmakla bitecek gibi değil yani.
1: İyi ki gelmiş hocam. İyi ki
0: Evet,
1: gelmiş
0: evet,
1: bunlar. Bu
0: evet, evet.
1: mübarekler, bu güzeller. Bunlar müstesna güzeller.
0: Evet.
1: Ya.
0: Maalesef yine programımızın sonuna yaklaştık.
1: O kadar çabuk
0: Evet,
1: mu? Vay, vay
0: çabuk.
1: efendim. Tamam.
0: Sonunda da okuyacağımız çok güzel bir eser var yine. Türk müziğinin çok müşahhas, çok güzel bir eseridir. Edalı bir yosma kararım aldım.
1: Evet, icra etmeye
0: Onu da
1: çalışalım
0: okuyalım.
1: inşallah.
0: Bir dahaki asırlık ezgiler
1: Evet.
0: programında seyircilerimizle yine buluşmak ümidiyle.
1: İnşallah efendim.
0: Evet.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: Karın halları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

0: Aşk ve ötesi dedik. Aşkın ötesini belki bilemedik ama en güzel aşk şarkılarıyla huzurunuzdayız arkadaşlar. Bir kez daha, bir haftada yeniden merhaba.
1: Aşk ve ötesinin yeni bölümünde yine size çok eşsiz bir repertuar hazırlamaya çalıştık. Ve çok da güzel bir şarkıyla açılışı yaptığımızı düşünüyoruz. Sevgili Harun Kolçak'ın unutulmaz eserlerinden Korkuyorum.
2: Korkuyorum dedik, evet.
0: Güzel yorumladın. Bu arada şahane. İlk defa yorumluyorsun değil mi?
2: Evet, ilk defa. İzleyicilerimiz inşallah beğendirler.
0: Harun Kolçak için de küçük bir parantez açmak lazım aslında. Ülkemizdeki en önemli bas gitaristlerden biri aynı zamanda. Mesela Onlu Tunç bas gitarı, ki onunla da basçıdır, ona emanet ediyor. Tamam artık bundan sonra basçı sensin diye. Bu çok kıymetli bir şey yani gerçekten. Çok güzel eserleri var, müthiş şarkıları var. Bir de ben tanışıp çalışma şerefine de nail oldum. Dünyada tatlısı bir insandı yani. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi. Toprağı bol olsun, huzur içinde uyusun inşallah.
1: Bugün yine çok sürprizli bir bölümümüz var. Aslında bir konuğumuz da olacak bugün. Sevgili Ogün Sağlısoy aramızda olacak. Ogün Sağlısoy benim için çok farklı şeyler ifade eder.
0: Çok seversin zaten.
1: Çok seviyorum, çok kendisini biliyoruz. Ve çok da mutluyum, çok da heyecanlıyım bugün aramızda olacağı için. Benim gençliğim aslında biraz rock müzik dinleyerek geçmişti ve Ogün Sağlısoy bunların yapı taşlarından biridir. Çok severim kendisini. Beraber bugün burada müzik yapıyor olmak gerçekten benim için ve muhtemelen tüm ekip arkadaşlarımız için çok gurur verici olacaktır. Fakat öncesinde bir Ölümsüz Usta'dan daha bir şarkı yapalım diyorum.
2: Evet, bir eser daha yapalım. Hazır biraz önce toprağı bol olsun dedik. Yakın zamanda kaybettiğimiz İlhan Şeşen.
0: Evet, İlhan amca.
2: İlhan amcadan.
0: Ya, o bizim amcamızdı.
2: Evet, evet.
0: İnsanları seven, kalbinde sevgi taşıyan çok nadide bir abimizdi. Gerçekten çok da güzel eserler bıraktı. Onlardan bir tanesi geliyor. Haydi bakalım.

Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşkla yıkılan da kalmadı. Sana göre aşk

0: Sevgili Ogün, hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Sağ olun.
0: Harika da bir şarkıyla girdik.
1: Sağ ol.
0: Senin de söz müzik, doğru mu biliyoruz?
1: Söz müzik benim de. Bu aslında Sen Uyurken isimli albümde olan bir şarkıydı. Daha sonra 2020'de, bu pandemi döneminde ben bir albüm daha yaptım. Akustik bir albüm, Yaşamaya Devam ismi. Orada da sen geldin, bu şarkıyı harika bir yorumla tekrardan canlandırdın. Ne güzel seninle ve bu güzel arkadaşlarla bu şarkıyı tekrardan yorumlamak. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Ya ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
1: Eksik olmayın.
0: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
1: Eksik olmasın.
0: Doğruya doğru. Seni bir ekstra bir ayrı seviyor.
2: Yani benim o dönemlerim lise, üniversite tamamen Türkçe rock'la geçtiği için Ogün abinin de şarkılarını çok dinlemişliğim vardır.
1: Oh süper. Senin bir şarkın var, onu da yaparız herhalde sonra.
2: İnşallah. İnşallah.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Bir şarkı da bizden sana hediye olsun.
1: Ay ne güzel olur.
0: Tabii hani rock'ın çok dışında bir yerdeyiz. Sevgili Murat, bugün arabesk yorumun en önemli temsilcilerinden biri olmaya aday zaten.
1: Harika, sesi de harika.
3: Çok güzel bir sohbet var dedim, hiç şey yapmayayım. Hani dahil olmayayım, şurada oturayım, sessiz dedim. Abileri dinleyin.
1: Senin sesini şimdi duyacağız, harika sesini.
3: Teşekkür ederim efendim, okumaya
1: çalışacağız. Ne yapacaksınız peki şimdi?
0: Ali Tekin Türe ile
3: evet,
0: Yavuz Durmuş'un
3: Yavuz Durmuş Taner.
0: Ortak eseri Güldür Yüzümü var, Müslüm Baba'dan. Bunu süper. Biliriz tabii.
1: Ben burada oturayım ya, yoksa sizi yalnız bırakayım?
0: Yok, bırakma.
1: Burada sen, durayım, okey, tamam.
0: Hayır, biz seni burada üzmemiz lazım. Ve seni burada yıpratacağız çünkü.
1: Aa, yapmayın.
0: Haydi bakalım.
1: Kolay gelsin.
0: Hazır mıyız?

0: Ben Ferdi abiyle girdim bu olaya.
1: Ben zaten Ferdi abiyle girdim. Doğru.
0: Rock versiyon ama girdik abiyle. Abi
1: sen zirveden başlamışsın ama. Doğru. Şimdi Sonsuz'a da olduğu gibi yine senin o pandemide yaptığın albümde
0: evet.
1: Bir şarkı daha vardı. Kaldım İstanbul'da.
0: Ha, gene senin çok güzel yorumladığın.
1: Estağfurullah. Sonra tabii sevgili o gün bize o eseri lütfetti.
0: Ha, eyvallah.
1: Verdi ve biz ekibimiz olarak o eseri seslendirdik. Murat da enfes evet, seslendirdi gerçekten.
0: Çok da güzel yorumlamışsınız. Biraz farklı olmuş ama çok sevdim. Onu mu yapacağız beraber?
1: Ben işte abi sen buradasın. Murat burada. Okay. Biz buradayız.
0: Nasıl bölüşelim? O zaman konuşalım. Olur vallahi keyifle. Şey tonumuz ne? Mi minör mü aldık?
1: Tonumuz işte mi iyidir.
0: Mi iyidir. Hadi. Tamam mi ses harika.
1: Programımızın adı da mi iyidir olarak.
0: Mi iyidir. Mi iyidir.
2: Peki. O zaman kaldım İstanbul'da.
0: Kaldım İstanbul'da. Vay.
2: Sevgili o gün abimizin sözünü ve bestesini yaptığı şarkımız.

0: oldu ya.
1: Vallahi ben de iyi hissettim ya. Ağzına sağlık.
2: Hissettim.
1: Ellerinize sağlık.
3: Öyle bile sağlık abi senin de.
1: Eline ayağa sağlık senin de. Güzel kardeşim.
0: Bu arada benim oğlum Kaan.
1: Biliyorum ya. Çok yakışıklı yani maşallah. Seni geçiyor.
0: Yok ben yok. Alakalı o iyi zaten.
1: Allah bağışlasın. Ne kadar güzel, ne mutlu size. Baba oğul birlikte müzik yapıyorsunuz. Çok değerli. Zaten farkındayım.

0: Murat böyle şarkı söyledikten sonra ne güzel sohbet ettirmiyor değil mi? Böyle bakıyoruz. Acayip bir adam ya.
1: Kulaklara bak.
0: Ağzına sağlık, ruhuna sağlık kardeş.
2: Teşekkür ederim efendim.
0: Çok sevdiğimiz, hepimizin çok sevdiği.

0: diye bir eserim var. Onu sen de yakalamışken burada beraber bir söyleyelim istiyoruz. Tamam.
1: Ya benim için çok da büyük bir ayrıcalık olur yani birlikte söyleyebileceğimiz. Belki çok da sıkılmış olabilirsin bu şarkıdan.
2: Olur mu? Her seferi unique tek oluyor. O yüzden hiç sıkılmadım. Bir de beraber söyleyeceğiz ilk defa. O yüzden zevkle.
0: Haydi bakalım.

0: Bu ne güzel şarkı ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya bir heyecan yaratıyor vallahi. Yani
1: Sağ ol,
0: gençlerde de
1: sağ ol.
0: görüyorum. Ya ben 50 yaşındayım, ben de heyecanlanıyorum.
2: Teşekkür ederim,
1: Ya
2: ne mutlu.
1: bu şarkı gerçekten benim için ve benim neslimin için muhtemelen hiç eskimeyecek olan bir şarkı.
2: Evet.
1: Bunu çok söylerdim abi lisede arkadaşlarımla, üniversitede
2: Ciddi misin?
1: arkadaşlarımla.

0: Ya şu an seninle birlikte bunu söylemiş olmak gerçekten benim için çok olur.
1: Ben de çok mutlu oldum vallahi.
0: Müziği sevmem konusunda beni yönlendiren insanlardan birisin. Çünkü senin şarkılarında büyüdüm. Çok da severek dinlediğim çok fazla şarkın var. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Burada olduğun için gerçekten çok da mutluyum ayrıca.
1: Vallahi ben teşekkür ederim. Beni en mutlu ettin. Gözlerim doldu inan. Samimi içten söylemlerini paylaştın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel söylüyorsun. Ne kadar güzel çalıyorsun. Ne kadar güzel bir ekiple
0: ediyorum.
1: Berabersin. Vallahi iyi ki çağırdınız arkadaşlar. Yani çok teşekkür ediyorum. Hem böyle güzel müzisyenler, şahane insanlarla tanıştım. Tabii sahnenin önünde, sahne arkasında da harika insanlarla tanışmış oldum. Hayırlı uğurlu olsun programınız inşallah. Çok çok bölüm daha yaparsınız. Biz de keyifle evimizde zevkle seyrederiz. Eksik olmayın. Sağ olunuz.
0: Çok çok sağ olun.
1: Süperdi her şey. Sağ olun.
2: Evet sevgili dostlar, bizim çok sevdiğimiz bir dostumuzu bu hafta ağırlamış olduk. O gerçekten abartmıyorum, bizim için çok özel sevgili Ogün Sanlısoy ile beraber sizlere veda ediyoruz. Bir Aşk ve Ötesi programında tekrar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her hafta da misafir olacağız. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma, feryadıma,
1: dayanmaz. Yüz yüze akustik, Cuma TRT Müzik'te.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uçalamadım gitti da surmen ne havasın. Bu yılda yemedim hamsinin davasın.
2: Bir Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini, şeylerini.
2: Evet, şarkılar söylemek benim için bir görevdi.
1: Seni

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız, farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te. Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olursan kesmedim ve beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen...

saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdim.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te. Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, sevgilim bana, sevgilim bana. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı. Ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olur son kez benimle beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen

0: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, sevgilim bana, sevgilim bana. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı.

Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te. Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen...

Dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te. Türk sanat müziği sanatçısı Selahattin İçli 1923'te İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim İçli'nin zengin repertuarı sayesinde küçük yaşlarından itibaren Türk musikisinin klasik ve güncel eserlerine aşina oldu. Üniversite eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi korosunda bulunan Selahattin Pınar ve Kanuni Ekrem Karadeniz'den musiki alanında istifade eden Selahattin İçli, İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda akademisyen olarak ders verdi. Selahattin İçli, "Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Gül açılsın dudağında gülüver. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Ayrılık var çıkan falda" gibi üslup ve tını bakımından özgün eserlere imza attı. 14 Ekim 2006'da aramızdan ayrılan Selahattin İçli, Türk müziğinin geleneksel unsurlarını kendine has üslubuyla yorumlayarak yenilikçi kişiliğini eserlerine yansıttı.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: çok özel, çok kıymetli bir konukla merhaba diyeceğiz. Ömer Faruk Özcan.
1: Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım.
2: Güfte de sizi o mana boyutuna taşır. Sadece melodiler de, nameler de sizi mana boyutuna taşır.

0: gelin onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan seslendireceğiz türkülerimizi.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta Maestro Gökhan Çelik önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bando şefliğini ağırlıyorum.

0: Değerli maestro, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri burada ağırlamak ve sevgili dostlarımızı burada ağırlamak bizi çok mutlu etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Şefliği ve çok önemli bir aslında bando topluluğu. Uluslararası festivallere giden, ülkemizi çok iyi şekilde temsil eden bir topluluksunuz ve bir müzik ekibisiniz aslında, bir bandosunuz ve bunun tarihini çok merak ediyoruz bilmeyenler için. Biraz bahseder misiniz?
1: Tarihimiz şu şekilde, biz 2 Ekim 1936 yılında Bursa Belediyesi'nde o zamanlarda ilk olarak Uzay Müzik Evi olarak göreve başlıyoruz. Avukat Cemil Öz başkanlığında o zamanlarda. 2 Ekim 1937 yılında da resmi tarihimiz oluyor. Yani resmi açılışımız oluyor. O günden bu zamana kadar 90 yıldan beri görev yapmaktayız. Uluslararası festivallere çıkıyoruz. Şehrimizde 5.sini düzenleyeceğimiz bu sene bir yine Uluslararası Bandolar Festivali var.
0: Harika.
1: Aynı zamanda biz geleceğe de ışık tutuyoruz. Bu sene olmak kaydıyla çocuk boru trompet takımı da kurduk.
0: Harika.
1: Yeni bandocuları yetiştiriyoruz. Evet. Bursa bir bando kültürü oluşturmak istiyoruz. Sağ olsun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba bize bu konuda çok yardım ediyor. İnşallah yeni sezonda da genel sanat yönetmenimiz
0: İnşallah.
1: Muhammed Yıldır'la birlikte yeni İnşallah. Projelere adım atacağız.
0: İnşallah. Peki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Neler planlıyorsunuz? Önünüzde planladığınız yeni bir projeleriniz var mı? Çünkü çok başarılısınız. Çok da kaliteli müzik yapıyorsunuz ve sıra dışı bir aslında bu bando, bir alışa gelmiş bir bando stili değil.
1: Evet.
0: Farklı düzenlemeler, farklı aranjmanlar ve uluslararası müzikleri çalıyorsunuz. Sadece marşları çalan bir bando değilsiniz. Bu fikir, bu vizyon nereden geliyor?
1: Bu fikir geçmişten geliyor tabii ki. Ayrıyeten bu zamana kadar olan şeflerimizi, şef yardımcılarımızı, değerli müzisyenlerimizi anmak istiyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bando sadece biliyorsunuz bir bando portföyü vardır. Biz onu aşmış durumdayız.
0: Evet.
1: Biz caz müziği de yapıyoruz. Senfonik eserler de yapıyoruz. Türk halk müziğimiz var, Türk sanat müziğimiz var. Çok yönlü bir proje. Bu şekilde konserlerimize devam edeceğiz. Ayrıca solistli konserlerimizi de yapmayı planlıyoruz.
0: Harika.
1: Projelerimiz arasında. Daha da iyi olacağız.
0: Evet, aslında bunları olabildiğince birçok insana hem dinletmek hem tanıtmak. Çünkü uluslararası bir proje aslında.
1: Kesinlikle.
0: Kendi içinde.
1: Kesinlikle.
0: Eminim ki zaten yıllarca gelen bir süreçti, zaten çok iyi bir yerde her şey. Sevgili başkan vekilimiz bu konuda da çok
1: şahidi var,
0: çok destekçi. Şimdi de daha fazla projeler ve kültür alanında daha fazla büyüyeceğine çok inanıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ben.
1: Kesinlikle.
0: Başarılarınız daim olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Maestro.
1: Sağ ol.
0: Türk müziği, caz dediniz. Bugün bizlere ve izleyenlerimize ne tarz eserler çalacaksınız? Hangi branşlarda?
1: Yine Türk sanat müziği olacak, Türk halk müziği olacak, senfonik olacak, caz olacak. Bunlardan karışık bir potpourri şeklinde bir müzik dinletisi. Direkt geçiş yaparak konserimizi tamamlayacağız.
0: O zaman sahneyi tamamen size ve bu harika, birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımıza bırakalım. Bandomuza bakalım. Ama bir şey rica edeceğim. Finalde ben de sizi eşlik etmek istiyorum. Keman pek uyumaz ama elimden geleni yaparım. Ben de
1: onur
0: çalmak
1: duyarız.
0: İsterim. Çok isterim.
1: Onur.

0: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olur son kez bilinme, beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen...

müzik, günümüzden yüzyıllar öncesine uzanan geçmişiyle bize sesleniyor. Kulağımıza ulaşan tınıların o yadsınamaz etkisi kalbimizi titretiyor. Kalbimiz bu ritme istemsizce ayak uyduruyor. Peki, bizi biz yapan, birleştirici gücüyle içimizde derin izler bırakan müzik, yazıya nasıl aktarıldı, notalar nasıl ortaya çıktı? Şimdi, yüzümüzü müziğin bilimsel yönüne dönelim. Frekans, ritim ve sesin şiddeti bir araya geldiğinde oluşan müzik, bir zamanlar kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa aktarılarak yayılıyordu. Notaların ve notalama sisteminin bulunmasıyla müzik ve yazı dili arasında hiç kopmayacak bir bağ oluştu. Artık eserler belli bir sistem çerçevesinde arşivleniyor ve nihayet besteciler müziğin karşı konulamaz frekansını dünyaya yayabiliyordu. Peki bu nasıl gerçekleşmişti? Tarihte günümüzden çok geriye Orta Çağ'a gidelim. Bu dönemde kilise ve manastırda seslendirilen ezgilerin iniş ve çıkış hareketlerini belirtmek amacıyla neuma adı verilen işaretler kullanılıyordu. Bu sayede ilk müzik yazısı ortaya çıkmıştı. Do ile başlayan nota dizisinin Batı müziğinde ilk keşfi ise müzik teorisyeni Guido Arezzo'nun bir halk ezgisini çocuklara öğrettiği sırada gerçekleşti. Her yeni sesin bir öncekinden daha yüksek başladığı bu ezgiyi Latince bir metne dönüştüren Guido, ilahinin mısralarının birinci hecelerini kullanarak bugün kullandığımız notaların Latince adlarını buldu. Elinin parmaklarındaki girinti ve çıkıntılara metnin ilk hecelerini yazarak bir gam dizisinin 8 sesini birden sergiledi. Bu yöntem müzik tarihinde Guido'nun eli olarak anılmaya başladı. Notalar, eşsiz tınıların ve en kıymetli eserlerin sözcüleri. Doğu'yla başlayan bu büyük hikaye şimdi durdurak bilmeden devam ediyor.

0: Karadeniz'in onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uy çalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini.
2: Evet. Şarkılar söylemek benim için bir görevdi.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Yeniden yeni bir Serkan Çağrısanesi'nde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün müziğin iyileştirici, birleştirici ve duygularımıza tercüman olacağı o güzelliğinde hep birlikte buluşmak üzere stüdyomuza geldik. Sen de hoş geldin Ece.
1: Çok teşekkür
0: Gönlüne
1: ederim. Hoş
0: sağlık.
1: bulduk.
0: Arkadaşlar hepinizin eline gönlüne sağlık bu arada. Her sevda bir veda. Çok güzel şarkı. Çok da zor bir şarkı.
1: Çok.
0: Hakkını verdiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür
0: Gönlüne
1: ederim.
0: sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Sever
1: ederim.
0: misin bu parçayı? Sık sık dinler misin?
1: Yani ilk beşimdedir.
0: Öyle
1: Beni
0: mi?
1: en etkileyen, Türkçe pop'taki en etkileyen hem söz hem müzik. Muhteşem bir
0: Çok
1: beste
0: güzel.
1: bence.
0: Harika bence de. Ece sen söylerken aklıma ne geldi biliyor musun? İnsan aslında benim hayatımda hep öyleydi. Belki senin hayatında da öyledir. Ben hep yalnızlık zamanlarımda müziğe sığınmışımdır. Müzikle kendimi tedavi etmişimdir. Yani bazı duygular vardır. İçinizde saklarsınız, içinizde yaşarsınız. Ama müzik size tercüman olur. Müzik size arkadaş olur. Veya söyleyemediklerinizi müzikte bulursunuz. Senin de böyle zamanların olur mu?
1: Olmaz mı? Hayatımız bu bence. Tüm sanatçıların, benim de keza öyle. Gerçekten şanslıyız ama icra da edebildiğimiz için, yani tabii ki dinliyoruz ama hem
0: Evet.
1: de icra edebiliyoruz.
0: En güzel tarafı o
1: Ben de
0: tabii.
1: kötü hissettiğimde kendimi şarkı söylerim, dinlerim. İyi gelir bana, şifa olur.
0: Evet, bugün dediğim gibi çok güzel şarkılarımız var yine sırada. Şimdi öyle bir yerdeyim ki Ahmet Kaya'nın o muhteşem bestesini enstrümantal çalalım arkadaşlarımla. Hadi buyurun.

0: Evet. Çok güzel.
1: Tek kelimeyle
0: Harika.
1: muhteşemdi.
0: Böyle güzel eserleri çalmak, tekrardan hatırlamak gerçekten hepimizin çok hoşuna gidiyor. Zaman zaman işte sözlü yapıyoruz, böyle enstrümantal yapıyoruz. Bu son yıllarda herhalde en çok çalınan şarkılar arasında. Değil mi? Benim duyduğum kadarıyla her yerde duyuluyor. Öyle bir yerdeyim ki şarkısı. Herkesin gönlüne sağlık diyelim. Şimdi devam edeceğiz, müzikle devam edelim. İki tane şarkımız var sırada. İstersen ikisini de anons edelim. Ondan sonra sohbet ederiz. Şimdi başımın belası gönlüm diyeceğiz. İstersen ondan sonra da bir enstrümantal yapalım. Onu da Şevket belirlesin diğer enstrümantalde. Hadi buyurun.

0: Teşekkür ederiz. Ellerine
1: Muhteşem.
0: sağlık.
1: Muhteşem.
0: Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Sevgili Yıldan geldi. Sazda bir değişiklikler oldu ya. Ne oldu böyle anlamadım. Yıldancığım hoş geldin. Kusura bakma böyle sırtım dönük sana ama çok kıymetlidir Yıldanımız. Sazında her zaman aranan isimdir ve sazı konuşur gibi çalar yani. Gerçekten mükemmel bir müzisyen. Uzun zamandır da bir araya gel. Evet özledik
1: Özlemiştik.
0: vallahi. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Programımız vesilesiyle işte böyle bir araya gelebiliyoruz zaman zaman. Evet, sana bir soru sormak istiyorum. Hazır mısın?
1: Evet, hazırım. Buyurun.
0: Dikkatimden kaçmayan bir şey bu da. Senin de dikkatinden kaçmamıştır. İnsan yaş aldıkça neden müzik zevki değişir?
1: Yaşanmışlıkları çoğalınca hayata bakış açısı da değişiyor insanın.
0: Evet, doğru.
1: Etkilendiği şeyler de farklı oluyor
0: Değil mi?
1: diye
0: Mesela
1: düşünüyorum.
0: düşünsene gençlik yıllarında insan daha çok ritmi duyuyor. Ama ilerleyen zamanlarda müziğin ardındaki o sessizliğin ne
1: Evet.
0: anlattığını, içindeki o notaların nelerden bahsettiğini anlamaya çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Aslında şey gibi geliyor bana. Hani eğlenmekten çok hissetmeye doğru gidiyorsun. Duymaktan çok da anlamak istiyorsun ilerleyen yaşlarında.
1: Çok doğru.
0: Hani bazı insanlarla karşılaşırsınız şey derler ya. Ben hiç müzikten anlamam, ritim bile vuramam. Aslında sen ritimsin yani.
1: Evet, hayatımız bir
0: Sen
1: ritim.
0: ritimsin çünkü senin ritmin olmasa, bir insanın ritmi olmasa ne olur düşünsenize? Yürüyemez. Senkron hareket edemez. Bir şeyi bir yerden alıp bile koyamaz. Bu da bir ritim ölçüsü yani. Bunun gibi böyle müziği çok uzakta böyle kendimizden çok uzakmış gibi görmeyelim. Müzik aslında biziz. Bizden yansıyan her şey müziğin bütün ifadelerini oluşturuyor. Ne olur böyle olanlar vardır sevgili izleyenlerimiz. Herkes için söylemiyoruz ama müzik bana çok uzak. Ben hiç müzikten anlamam. İyi dinlerim. İyi dinlemek de çok önemli bu arada. İyi
1: Çok. İyi
0: dinleyebilmek de
1: dinleyici
0: önemli.
1: olmak da çok
0: Ama
1: değerli.
0: hepimiz dediğim gibi hayatımızdaki bütün ritim akışı müziğin içindeki ritim akışıdır. O yüzden kendimizi ritme bırakıyoruz. Müziğin ritmine bırakıyoruz. Şimdi Deli Gönül diyeceğiz.
1: Diyelim.
0: Çok güzel bir şarkı bu da. Hadi
1: Evet.
0: bakalım senin
1: Haydi.
0: sesinden dinleyelim.

0: Bravo. Yüreğinize sağlık hepinizin.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Hemen durmadan devam edeceğiz. Şimdi hemen bir enstrümantal daha geliyor.
1: Evet. Ne geliyor?
0: Gittin gideli diyelim.
1: Oo, süper.
0: Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Elinize, gönlünüze sağlık. Harikasınız hepiniz. Evet. Güzel gidiyor sanki.
1: Çok, çok keyif
0: Beğeniyor
1: alıyorum.
0: musun?
1: Çok. Hem sizinle müzik yapmak hem seni
0: Canım benim.
1: ayrıca dinlemek
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: keyifli.
0: Biz de sizin sesinize hayranlık duyuyoruz
1: Çok
0: dinlerken.
1: teşekkür ediyorum.
0: Şimdi tabii programımızda sevgili izleyenlerimiz de artık biliyorlar. Çok çeşitli müzikler bizim işimiz diyoruz.
1: Evet.
0: Çok çeşitli müziklere yolculuklar yapıyoruz. Bu sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, dünyanın birçok yerinde de yine böyle duygusu yüksek, bize anlatan o güzel eserleri elimizden geldiğince yorumluyoruz. Tabii bu konuda çok maharetli kendisi.
1: Çok teşekkür ederim
0: Her
1: efendim.
0: tarzda, her değişik türde yabancı şarkıları da çok iyi söylediğin için. O yüzden bolca yer veriyoruz. Şimdi bir tane şarkımız var sırada. İsmini sen anons et.
1: Evet, Canção de Mar diyeceğiz. Fado aslında
0: Fado,
1: bu
0: evet.
1: bir fado formunda.
0: Bu bir de şey tabii. Fado müziğinin en güçlü örneklerinden biri. Tabii bu şarkı bestelendikten sonra belki biliniyordu. Kendi ülkesinde, Portekiz'de veya Fado severler tarafından çok sevilen bir şarkıydı. Ama ne zamanki
1: Small
0: Primal
1: Fear.
0: Fear'da
1: Evet.
0: filmden sonra özellikle kim söylemişti?
1: Dulce Pontes.
0: Evet. Dulce Pontes'in yorumuyla inanılmaz bir şöhrete
1: Evet,
0: kavuştu.
1: gerçekten.
0: Dünyanın her yerinde ama bu arada dünyanın her yerinde çok sevilen bir eser haline geldi.
1: Evet.
0: Bu arada şunu da söyleyelim. Fado müziğinde bu denizi anlatan bir şarkı.
1: Evet,
0: Deniz
1: denizin
0: şarkısı
1: şarkısı.
0: deniliyor ama Fado müziğinde deniz çok önemli bir biliyorsun metafordur. Denizle anlatırlar ayrılığı, özlemi, her şeyi. O yüzden bu
1: Evet.
0: şarkının da deniz şarkısı olması bize
1: Evet.
0: birçok şeyi
1: Bu
0: anlatacaktır şimdi.
1: duyguları verecek.
0: Hadi buyurun bakalım.

0: Çok güzeldi ya. Vallahi.
1: Portekiz'e gittik
0: O
1: değil
0: kadar
1: mi?
0: güzel ki yani Dulce Pontes'in de yorumundan dinleyince
1: Evet.
0: inanılmaz iyi hissediyor insan.
1: Çok çok çok
0: Yani
1: büyük
0: alıp
1: bir
0: sizi bir
1: yorum
0: yere
1: gerçekten
0: götürüyor
1: o.
0: ve çok büyülü bir ses gerçekten.
1: Gerçekten öyle.
0: Yaşatıyor değil mi sizi yani?
1: Evet.
0: Başka bir bölgeye götürüp yaşatıyor.
1: Muhteşem bir ses gerçekten.
0: Aynen öyle. Ben sevgili izleyenlerimizden de hani Fado sevenler veya Fado'yu merak edenler olursa mutlaka dinlemelerini tavsiye ederiz. Çünkü hakikaten bizim halk müziğimize çok benziyor.
1: Evet, onların halk
0: Aynı
1: müziği.
0: zaten onların halk
1: Evet.
0: müziği ve o samimiyeti, o duyguyu, aynı şeyi
1: Evet,
0: alıyorsunuz oradan da.
1: gerçekten.
0: Güzel. Peki
1: Güzel gidiyoruz.
0: şimdi bir tane enstrümantal de biz çalalım. Sanırım bunun da düzenlemesini Şevket yapmış. Şevket'in düzenlemeleri çok güzel
1: Bir
0: gerçekten.
1: başka oluyor, evet.
0: Gerçekten ama
1: Gerçekten öyle.
0: muhteşem düzenlemeler
1: İyi ki
0: yapıyor.
1: varsın
0: Çünkü
1: Şevket.
0: kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Türk müziğini de
1: Evet.
0: bilmesi çok büyük avantaj. Batılı bir enstrüman çalıyor ama Türk müziğini en iyi hocalardan, en iyi hocalarımızdan eğitim almak suretiyle öğrenmiş kişi. Bir de çok küçük yaştan itibaren böyle, şimdi ben küçüklüğünü anlatır gibiyim ama hakikaten küçüklüğünü
1: Öyle mi?
0: hatırlıyorum. Çünkü ben onların abisiyim. Okuldan da
1: Aa.
0: biliyorum küçüklüklerini. O zaman da küçüklüğünden itibaren mesela Türk müziğine kendisini adapte ettiğini duyan herkes bir şekilde Şevket'le çalışmak isterdi. Mesela işte Göksel abi olsun, birçok müzisyen. Türk müziğinde kiminle çalalım? İşte piyano kim olsun? Akla gelen önemli isimlerden biri olurdu. Küçüklüğünden beri öyle. Sevgili
1: Muhteşem.
0: kardeşimle gurur
1: Harika.
0: duyuyoruz.
1: Gurur
0: Evet,
1: duyuyoruz her
0: Kalçisi de
1: zaman.
0: çalalım bakalım, buyurun.

0: Çok güzel şarkı bu arada.
1: Harika.
0: Bestesi İsmet Nedim Saatçi, güftesi Mehmet Erbulan'ınmış. Mükemmel şarkı. Böyle şarkılara bayılıyorum. Türk müziğinde böyle bir anda sizi hem böyle Yeşilçam'da o Yeşilçam müziklerine
1: Evet.
0: gitmiş oluyorsunuz bir anda. Evet, durmadan devam ediyoruz. Sırada bekleyen şarkılarımız var. Ne var sırada?
1: Sırada Sude var.
0: Sude, ama çok zor bir şarkı
1: Ya
0: aslında.
1: Özkan Uğur'u da anmış
0: Ya
1: olalım
0: Allah
1: bu
0: rahmet eylesin.
1: vesileyle.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Vallahi bravo.
1: Güzeldi değil mi?
0: Yani inanılmaz. Ben zaten bu besteye çok şaşırıyorum. Yani insan şarkı sözleri yazmadan herkesin bilebileceği böyle bir
1: Evet.
0: şeye nasıl imza atabilir? İnanılmaz bir müzisyendi. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, ve nasıl bu kadar etkiler
0: Ve
1: değil mi insanları?
0: farkında mısın? Bu mesela modern bir yapıya ait ama bizim geleneksel müziğimizin tabanından
1: Evet.
0: besleniyor.
1: Evet.
0: O işte zaten bu ince çizgiyi ortaya koyan isimlerden biriydi. Çok özel bir isimdi.
1: Çok, çok.
0: Yani kendi doğaçlamasıyla bir şeyleri hep arayış içerisindeydi. Farkında mısın?
1: Evet.
0: Mesela yaptığı vokallerde ne olduğunu böyle tasarlamadan bir şey aradığını fark ediyorsun. Yani bir şey bulmaya çalıştığını,
1: Evet.
0: keşfetmeye doğru onun ilerleyişini görüyorsunuz. Böyle insanlar
1: Evet.
0: çok az geliyor dünyaya.
1: Büsbütün bir sanatçıydı gerçekten.
0: Gerçekten öyle. Bütün sevenlerinin tekrar başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın. Çok özel bir
1: Çok.
0: isimdi. Evet, programın sonuna geldik. Bu haftalık programımız bu kadardı. Çok güzel söylediniz. Herkes çok güzel çaldı. Hepinizin ellerine sağlık. İrfancığım, senin de ellerine, kollarına sağlık. Sen de bugün stüdyomuza geldin. Bizimle beraber oldun. Yıldan aynı şekilde. Tekrar evine hoş geldin Yıldancığım. Herkesin gönlüne sağlık Şevketçim. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu hafta bizleri izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimle birlikteydiniz. Biz de iyi ki sizle birlikteydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.

kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı. Ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olur son kez bildim ve beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen...

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her hafta da misafir olacağız. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma, feryadıma
1: da dayanmaz. Yüz yüze akustik, Cuma TRT Müzik'te.

biz yeni bir programla sizlerin huzurlarınızdayız. Türküler çalacağız. Farklı repertuarlar çalacağız. En önemli konuklarımız çocuklarımız olacak. Ve onlardan biri, ilk programın ilk konuğu Masal Avcılar.

Yavuz Bingöl'le Akustik. Cuma TRT Müzik'te. Türk sanat müziği sanatçısı Selahattin İçli, 1923'te İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim İçli'nin zengin repertuarı sayesinde küçük yaşlarından itibaren Türk musikisinin klasik ve güncel eserlerine aşina oldu. Üniversite eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Korosu'nda bulunan Selahattin Pınar ve Kanuni Ekrem Karadeniz'den musiki alanında istifade eden Selahattin İçli, İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda akademisyen olarak ders verdi. Selahattin İçli, "Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Gül açılsın dudağında gülüver. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Ayrılık var çıkan falda" gibi üslup ve tını bakımından özgün eserlere imza attı. 14 Ekim 2006'da aramızdan ayrılan Selahattin İçli, Türk müziğinin geleneksel unsurlarını kendine has üslubuyla yorumlayarak yenilikçi kişiliğini eserlerine yansıttı.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Efendim bir klasik dedik. Züleyha ile Sınırsız Ezgiler sezonunda yine sizlerle birlikte olmaya, konuklarıyla birlikte bu yıldızda buluşmaya devam edecek. Hayırlı olsun diyelim efendim. Bolca programlara diyelim inşallah hep beraber. Efendim yine bu sezonda da inşallah nasip olursa çok kıymetli isimlerle, değerli isimlerle bu yıldızda buluşacağız. Eserlerimizi yorumlayacağız. Onların hayat hikayelerinden yine burada bizlerle paylaşacaklarını dinleyeceğiz. Sizlere ulaşmaya gayret edeceğiz. Memleketin hangi kısmından, neresinden bizi izliyorsanız selamlar, sevgiler bizlerden. Bu hafta efendim sezon açılışımızda bu yıldızda olacak değerli isim benim kıymetli abim. Ne zaman abi koş desem koşup gelen ve beni asla kırmayan kıymetli bir büyüğüm. Ama onu özel kılan şeylerden biri de şu ki o halayın kralı efendim. Halayın kralı dediğimiz zaman akla kim geliyor? O bir küstüm diyor, bir yar gelecek diyor, bir Fatih, bir Ayselim diyor ki yer yerinden oynuyor ve düğünlerin vazgeçilmez oluyor. Efendim kim olduğunu artık anlamışsınızdır. Yıldız'ı hemen bırakmak istiyorum. Üstad, sevgili Latif, Doğan buyursunlar.

0: bir toza döndü.
1: Hoş geldin abicim, sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk Züleyha, yine seninle birlikte olmaktan dolayı mutluyum.
1: Sezonu seninle açıyoruz, bereketli olasın
2: abim,
1: inşallah.
2: Abim ben zaten besmeleyle girdim içeriye, hayırlı uğurlu olsun. Seninle
1: Allah
2: olmak
1: razı
2: güzeldi.
1: Olsun.
2: Tekrar ekranlar başındaki herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum. Çok güzel repertuarlar, çok güzel türküler hazırladık. Birlikte çok güzel
1: senin
2: program yapacağız.
1: Bizdeki yerin ayrı biliyorsun abi. Artık sen aileden olduğun
2: aynen
1: için.
2: Gönüller bir.
1: Gönüller bir. Bu arada şimdi tabii Latif abiyle beraberken Antep'e selam göndermezsek abi.
2: Gaziantep, abi. Kilis.
1: Bizi, yani biz abi ne yaparlar? Sokmazlar Antep'e Kilis'e.
2: Tabii. Yiyorum, selam olsun hepinize. Tam Antep ağzı. Hem ilçeme, ilime, Adıyaman'ıma, Besli'me, o çevrelerin hepsine tabii sonsuz saygılar sunuyorum.
1: Bizden de selamlar, sevgiler. Latif abicim, şimdi seni bilenler biliyor. Sen konuşmak yerine şarkıları söylemeyi...
2: Yani sloganımız o. Az muhabbet, bol türkü.
1: Sloganımız bu. Az muhabbet, çok bol türkü. Evet. O zaman abi seni bir kez daha yıldızla bırakıyorum. Yar gelecek, ardından Ayselim diyecek miyiz?
2: Arka arkaya mı bağlayayım?
1: Arka arkaya gelsin.
2: Peki
1: abi.
2: Peki o zaman yar
1: buyursunlar
2: gelecek.
1: Buyursunlar efendim.
2: Buyurun efendim, gelsin. Yar gelecek, yar gelecek. Bir Mahmut Atabay imzalı güzel eserimiz.

ağaç olduk, meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik. Arı olduk da petek petek bal verdik. Soflara koymadılar ay senin. Kalbimizi birbirine bağladık, bazen güldük, bazen olduk ağladık. Sevdamızı Rabbimize yolladık. Mahşer günü buluşuruz. Mahşer günü buluşuruz ay.

0: abi ne Aysel'miş.
1: Valla Mahmut abiye söylemek lazım bunu. O yaz Mahmut Atabay'ın hem Yar Gelecek hem bu eser hem Küstüm.
0: Küstüm ne Mahmut abinin?
1: O da Mahmut abinin. Malatya Polat'tan. Sevgili Malatyalı Mahmut abime buradan saygılar sunuyorum. Ellerinden
0: öpüyorum. Selamlar, hürmetler bizlerden de. Küstüm yok bugün ama koyacağız abi değil mi? Muhakkak.
1: Onu mutlaka araya sıkıştırırız abi, ya. Biz küsmeden para olur mu bu iş?
0: Evet ya.
1: 23 yıldır küserek para kazan tek adam benim.
0: Kaç 23 yıl oldu mu abi?
1: 23 yıldır.
0: Hey maşallah.
1: Yani Guinness rekorlarına falan yazı yazsak aslında ben yani dünyada küserek para kazanan adam diye herhalde.
0: Değil mi abi 23 yıl küserek hala sahnelerde.
1: Okumadan asla yine. Şimdi bir gün bir düğün yaptım. Tabii o kadar güzel düğünlerimiz oluyor ki Sevgi Polat'ım çok şahittir buna. Tabii küstüm okumayı unutmuşuz. Tam sahne çıkışı Arkan çıkıyorum birisi kol.

0: Ondan tuttu bir teyze.
1: Kistim
0: La oğlum biz senin küstümü dinlemeye geldik dedi. Niye sen okumuyorsun dedi. Geri çıktım sahneye. Tabii haklı. Haklı.
1: Kesimsiz olur mu abi?
0: İmkanı yok,
1: Olmaz.
0: okuruz.
1: O zaman kesim gelecek efendim ilerleyen dakikalarda.
0: Şeref ne?
1: Abi
0: ne zaman
1: seni
0: desen?
1: Küçük bir soluklandıracağım.
0: Başım üstüne
1: Ardından
0: ne demek?
1: Ardından Yıldız'la buluşacağız. Seni tabii ki
0: Biz yine
1: dinlemeye
0: buradayız.
1: Duyacağız.
0: Bir yere gittiğimiz yok. Çok
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ederim. Buyurun.
1: Efendim sevgili Latif Doğan abimizle sizlere merhaba dedik bu hafta ve hemen ardından Yıldız'da tekrar buluşacağız kendisiyle ama önce uzanacağız. Birazdan ona benim de bir sürprizim olacak. Şöyle önce bir Por Dayı Kamın Sonra diyelim. Buyursunlar.

0: Şahane bir eser. Abi sen gelmişken o zaman ben bir eserimi bir sonraki tura bırakayım. Seni bir daha oturtmayayım. Eşarbını yan bağlama ile devam edelim.
1: Olur.
0: Ardından Fatih diyelim.
1: Önce Fatih diyelim.
0: Önce Fatih
1: Ağırdan
0: diyelim.
1: Ağırdan Kızlı'ya gidelim.
0: Sonra eşarbını yan bağlama. Hazır sen kalkmışken seni oturtmak istemiyorum.
1: Hazırım, hiç sıkıntı yok, tükenmedim.
0: Tüken Latif abi, ben kaçtım.
1: Gelsin hocam, buyursunlar o zaman, saygılar sunuyorum, eyvallah.

0: Hocalarımın sağlık,
1: nefesine sağlık abicim, var olasın.
0: Hepimizin, Allah
1: mendilinle beraber oynamaya bir yandan da söylemeye devam ettin. Sen sahnende daima coşturuyorsun ama en çok da sen eğleniyorsun Latif abi.
0: Ya ben işimi yaparken hem seviyorum hem de oynamayı seviyorum zaten. Halk oyunlarını hiçbir eğitim almadan köydeki amcalarımızın, evet, amcalarımızın, dedelerimizin böyle oynadıkları bir hayallerine baka baka, hani bir gözden. Sonra 14-15 çağlarında ilk halk oyunları bütün okullara 15-16 yaşlarında hem ilkokul hem de liselere halk oyunları dersi vermeye başladım. Halk oyunlarında çok güzel yani oynuyordum. Sonra oradaki işte bizim ilçe kaymakamı, sen bütün okullara bir ders ver dedi. Halk oyunu seviyorum. Türkü söylemeyi seviyorum.
1: Bizim içimizde var abi. Biz hakikaten duramıyoruz yerimizde. O evet. Enerjik hal sende de var.
0: Şimdi bir anımı anlatayım.
1: Lütfen abi.
0: Şimdi bir cibin aldık. O cibin içinde işte 900 tane ekmek satıyordum ben. Yani şehir ekmeğini köye götürüyorduk. İlk bizim ilçede yani somun dediğimiz o şehir ekmeğini köye götürülen birisiyim. Bir gün ekmeğini satarken karşı köyden davulun sesi, derler ya uzaktan hoş gelir diye. Lan bir davul çalıyor ama içime atıyor. Rahmetli Arap amca vardı yanımda. Dedim Arap amca, sen her şeyi topla, biz karşı köye gidiyoruz. Niye davulun sesi hoş geliyor? Neyse gittim. Rahmetli Kabzar abi çalıyor tam davulu. Beni görünce gel lan dedi. Halayın başına bir geçtim. Bir 40 dakika yüreğimi soğuttum, oynadım. Sonra gittim benim arabanın yanına, tabi cibin yanına. İşte somun satmaya gideceğiz, ekmek satmaya. Baktım düğün sahibi geldi. Sen kimsin dedi ya. Nereden çıktın? Dedim vallahi karşı köyde ekmek satıyordum. Davul hoş gelince buraya geldim. Ne ekmeği dedi. Somun ekmek satıyorum. Ne kadar var dedi. Ne bileyim işte arabada var dedim. Hepsini buraya indir dedi.
1: Vay.
0: Halay hepsini... bütün malzemeyi sattırdı yani, parayı kazandı. Evet,
1: parayı kazandı. Halay abi. Halaysız olmaz. O yüzden sana halayın kralı diyoruz.
0: Ya estağfurullah. Ya seviyorum oynamayı. Elimden gel. Her yöreyi de oynarım.
1: Daim olsun diyelim. Amin abi. Şimdi biz son bloğa doğru gittik, geldik artık ama ben müsaadenle iki eser yorumlamak isterim.
0: Şeref duyarım.
1: Ardından senin bir eserini daha dinleyeceğiz ve küssümle veda edeceğiz.
0: Küssüm üstüne. Küsmeden gidersen, küsmeden gidersen küserim
1: zaten. Bize küserler abi. Bize küserler abi. Derler ki olmaz. Şöyle efendim, son aslında artık 20 dakikamız kadar kaldı. Şöyle biz uzanacağız. İki eser yorumlayacağız. Arda arda bir halay gelecek. Sonrasında küssüm ile veda edeceğiz sizlere. Buyursunlar.

0: Latif abi, şimdi sen orada oturdun, dinlendin ama finaldeyiz artık. Senden küstüm almadan veda etmeyeceğimizi söylemiştim.
1: Başım üstüne.
0: Halayımızı finale saklıyorum. Seninle finalde halay çekeceğiz. Seni alsam yıldıza.
1: Hemen
0: Yoksa orada
1: ses
0: oturup
1: alayım.
0: söylemek istersen tabii.
1: Yok yok, sesi bir alayım bakayım, bir lavabo ver bakayım hocam.
2: Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma,

0: Helal
1: Söz müzik
0: nefesiniz
1: Aziz Çelik hocama, yine Adıyamanlı bir değerli hocamızın, üstadımızın, Türkmen gelinin, git güle gülenin, düzlara yar, düzlaranın bestekarı Aziz hocam.
0: Maşallah. Selamlar, hürmetler ustalara da buradan. Abi programın sonuna geldik. Şereflendirdin bizleri, kırmadın, var
2: nasıl,
0: olasın. Allah
2: razı
0: olsun.
2: Nasıl başladık, nasıl bitti anlamadım.
0: Valla su gibi.
1: Soluk gibi geldi geçti. Ay, vallahi
0: öyle
1: çok
0: yani,
1: teşekkür ederim.
0: Bir anda bitti, anlamadım program nasıl geçti.
1: Yani asıl ben teşekkür ederim sizin nezdinde bütün sadır arkadaşlarımıza, değerli vokallerimize, sevgili kamera arkasındaki çalışan bütün arkadaşlarımıza.
0: Tüm yapım ekibine.
1: Ekranları başındaki herkese sonsuz saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Var olasın abicim. Çok teşekkür ediyorum. Lenure'yi diyeceğiz. Beraber veda edeceğiz. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de Üstad Latif Doğan ile sizlere tekrardan merhaba dedik. Önümüzdeki hafta değerli üstadımız Bedia Akartürk bizlerle olacak
1: efendim.
0: Hocam
1: ellerinden öpüyorum.
0: Var olasınız. O vakti deyin. Kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir. Klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş. Sevgilim bana, sevgilim bana. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var? Vada.
1: World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Vada. Hemen katılmak için Word Mobile'i indirin.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

Gülen bu şehir onu saklıyor. Boğaziçi, Boğaziçi avuturken acı başlıyor.

Kasım'da Kız Kulesi'nde yeni bir gün doğuyor martı sesiyle. Yeni bir gün doğuyor martı sesiyle.

Yedi tepe ezan sesi koca şehirde. Onu koru yüce Rabbim her neredeyse.

İki kıta arasında Kız Kulesi'nde yeni bir gün doğuyor martı sesiyle. Yeni bir gün doğuyor martı sesiyle.

uyanarak kuytu bir yerde aynı şeyler, aynı şeyler hep dilimde. Sevdiğim, sevdiğim nerede? Başlıyor, başlıyor kara kış zemheri yine.

0: aşk ateşinde. Suzişi nihan aşk ateşinde, aşk ateşinde. Bir ahu derunun zevkini vermez dü cihan. Her ande bir ah ile uslattıdır bu gönül. Şükür kavuşturana, şükür buluşturana. Hocam nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yine o harika duygularından sunu eden güzellikleri söylemeden programa başlamaz gibi bir hali başlattım. Teşekkür ederim.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Kıymetli hocam, bugün heyecanlıyız. Sebebi ise kıymetli bir değer. Hem ses sanatçısı, hem üstad diyorum ben. Güzellikler gönülden gönüle aktarılır. Hem Zat-ı Halinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle. Üstadım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sevgili Feyzullah kardeşim. Amir hocamın yanında güzel olmamak, mutlu olmamak mümkün mü?
0: Eyvallah.
2: Bu güzel programı tekrar yaşıyoruz. Daha önce de bir arada olduk.
0: Eyvallah. Hep beraberiz inşallah.
2: Eyvallah.
0: Gönüller
1: o bir... benim gözümün nuru, gönlümün sururu. Çok nadide yarpare kardeşim. Yegane günümüzün fevkalade icrasının başında olan değerlerden biridir.
0: Eyvallah.
2: Eyvallah.
0: Hocam, arada sırada arar, hal hatır sorar. Neredesin kardeşim der, abilik yapar. Dolayısıyla bir ihtiyacın var mı der. Bu zamanda böyle güzeller kıt bulunur. Allah bu güzellerin sayısını daim eylesin. Çoğalsın inşallah.
1: Amin.
0: Efendim şimdi sırada bir eserimiz var. Kasrın açılan penceresinden lebi derya görünür. Diyorum ki bu güzel gönülden bir eser alalım. Seslendirir misiniz efendim?
1: Estağfurullah. Gayret edeyim ama sevgili benim kardeşim canım, cananım Bekir'imin yanında şarkı okumak birazcık haddini bilmek ister insan.
0: Hocam şimdi o mimikleriyle, el hareketleriyle evet. Orkestra şefliği yapar bize birazdan.
2: Hocam evet. Müsaade ederseniz arada bir sazlarla böyle bir şeye giriyoruz. Sizi daha rahat okutmak için.
1: Teşekkür ederim.
2: Yumuşak yumuşak arkadaş.

0: Kıymetli hocam, sesiniz, nefesiniz, besteleriniz daim olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki abi, ne diyelim? Maşallah.
1: Tabii Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız. O beni tanımaz. O zaman çok küçüktük. Yaşta kaç 10 17-18 yaşlarındaydım
0: Evet.
1: Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ilk başladığım yıllarda. Ama beste etüt dersleri vardı. Hocam o dersleri veriyordu. Çok istifade ettik. O
0: Allah.
1: beste yapma, daha doğrusu hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani hiç öyle bir yeteneğimin olduğunu da farkında değildim. Ama o kapıyı Amir Hoca açtı. O engin bilgisiyle bize çok güzel ipuçları verdi. Aslında bir keşif yolculuğu bestecilik, değil mi hocam? Yani bir
0: Aynen,
1: hani
0: aynen.
1: eski bir laf vardır ya, ararsan bulamazsın ama bulanlar hep arayanlardır. Biraz böyle sanki o bir şey gibi, hani böyle bir güftenin peşinde koşup onu böyle içselleştirip onun içindeki o şeyi bulmak, melodiyi bulmak. Ben sanki böyle besteciliği zorlamayla değil de sanki bir keşif yolculuğu gibi görüyorum.
0: Tamamen öyle. Fevri Bekir, zaten sen daha sonraları tabii o çağdan daha sonraları beraber birlikteliklerimiz oldu biliyorsun.
1: Evet.
0: O zamanlar ben senin Cevher oluşunu keşfettim.
1: Eyvallah.
0: Evet, fevkalade benden aldığı birkaç güfteyi baktım şu anda acaba bu güfte kim besteledi de bunu diye sorma durumunu şey yaptım. Fevkalade
1: Eyvallah.
0: maşallah. Ve gayet güzel okudu. Piyasada da okunan besteleri var şu anda.
1: Ama
0: Biliyorum, biliyorum.
1: bilmez Feyzun, daha bilmiyorsun. Hikayeyi bilmiyorsun. Bu bir gün evde beraberiz işte. Çay içiyoruz balkonda. Çok da güzel bir hava var. Fakat hoca bütün sözlerin bazılarının üzerine soru işareti koymuş.
0: Kopya çektik herhalde oradan.
1: Yo, onlar demleniyor. Şimdi seçmiş, ayırmış. Ben bir tanesini gözümü kestirdim. Hocam dedim ya, şu güfteyi alabilir miyim dedim. Cengiz Han Mutlu'nun güftesiydi, hiç unutmuyorum. Gidiyorsun. Seni üzen bir şey mi var? Dalıp dalıp gidiyorsun. Gözlerinde bin bir esrar. Donup donup gidiyorsun. Çok etkilendim. O gün de hocam şeye gireceğim, Bodrum'a gireceğim. Dedi ki ben bunun üzerine çalışıyorum ama al dedi, sen çalış dedi. O kadar da yüce gönüllü kendisi, sağ olsun.
0: Eyvallah.
1: Bıraktım, aldım onu. Yol boyunca şey okuyorum, güfte okuyorum. Seni üzen bir şey mi var? Ama bana dedi ki bak, güfteyi iyice içselleştir. O içinde zaten o melodiyi keşfedeceksin. Gerçekten de sözün kapısı açıldı. Çok enteresan. Ben böyle şeyde, uçakta sürekli şeyi tekrar ediyorum. Güfteyi tekrar ediyorum ve melodi oluştu. Ondan sonra çok heyecanlandım. Defaatle tekrar tekrar işte bir meyan falan yaptım. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde buluştuk hocayla. Hoca birkaç dokunuş yaptı. Tamam dedi, bu olmuş dedi.
0: Efendim güzellikler daim olsun.
1: Amin,
0: Hocam
1: amin,
0: şimdi
1: amin.
0: sırada bir eserimiz var. Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat gelir. Şirin ırmak olmuş çağlar, serden geçmiş Ferhat gelir. Efendim bestesi Zatıhani'ye ait, güftesi Şükran Işık Hanımefendi'ye ait.
1: Emin Işık Hoca Efendi'nin eşleriydi, rahmetlik oldu o da, yeni Şükran Işık Hanımefendi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Emin Işık'a ithafen
0: Allah Allah.
1: yazdığı bir güftedir eşine yani. Hep beyler hanımlara yazarlar fakat bu hanım beye ithafen yazdığını söylemiş idi.
0: Çok güzel.
1: Bir muhayyer şarkımızdır o. Ağzına sağlık, güzel okuyacağını biliyorum çok.
0: Buyurunuz efendim. O güzel sesinizden istifade edelim.

0: Evet, Leyla Mecnun için ağlar diyor Hacı annemiz Emin Işık, merhum hocamızın o sevgili eşi.
1: Dağdan taştan feryat gelir. Şiirin ırmak olmuş ağlar.
0: Serden geçmiş Ferhat gelir.
1: Ferhat gelir.
0: Hocam Leyla Mecnun deyince hemen Bekir abi başka bir moda giriyor. Yani etkileniveriyor bir anda. Acaba bir seyri sülük mü gördü bu Leyla ile Mecnun ile
1: Şeyle
0: ilgili?
1: gönüllere şey yapılmaz.
0: Bir kıvılcım geliverir diyorsunuz hemen.
1: Öyle evet.
0: Üstadım, iyi ki seslendirdiniz, biz de istifade ettik.
1: Ne mutlu.
0: İzniniz olursa bir ilahi seslendirebilir miyiz efendim?
1: Tabii
0: Hocam
1: ki.
0: diyor ki bir ilahi musikidir kainat diyor.
1: Ta ezelden bitmeyen bir beste var.
0: Eyvallah. Efendim bir eserle programımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili Bekir abim, bir eser sırada mevcut. Diyorsun ki bana, ben yamaçtan gideyim, yol senin olsun. Estağfurullah abi, yol hep sizin olsun. Buyurunuz, ben zehir içeyim, bal senin olsun.
1: Ben demiyorum, Amir Hoca diyor onu. Duydum ki bir sevgili bulmuşsun. Feyzullah Bey, hayırlı olsun.
0: Allah mübarek
1: Ama bir
0: eylesin
1: tane de ben buldum, haberin olsun.
0: hocam.
1: Mübarek olsun.
0: Efendim, güfteyi tekrarlıyoruz. Kıymetli hocam, bestesi zat-ı halinize ait olan "Ben yamaçtan gideyim, yol senin olsun. Ben zehiri içeyim, bal senin olsun. Bir sevgiliyi bulmuşsun, hayırlı olsun. Bir tane de ben buldum, haberin olsun."
1: Evet.
0: Allah
1: Ona
0: Allah.
1: göre hareket et yani.
0: Efendim, bu eser size ikram edildi.
1: Ve ilk olarak benim canım kardeşim Bekir Ünlü Ataer'in sesinden

0: ve sunu edecek. Efkar-ı ummiyi duyacak ve şarkımız da dillere Allah'ın izniyle destan olacak diye
1: İnşallah.
0: hadi
1: İyi
0: bakalım.
1: günler. Buyurunuz efendim.

0: Evet, kıymetli dost, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hem saz hem de arkadaşlarım adına. Yani güzel bir icra. Güftesi ayrı güzel, bestesi ayrı güzel. Hocam size de
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz. Güzel bir beste olmuş.
1: Teşekkür
0: Ama çok
1: ederim
0: ilk defa
1: ya.
0: okuyorum galiba. Hiç okunmadı bu eser. Ben de ilk
1: İlk
0: defa
1: defa
0: dinledim.
1: ilk.
0: Hocam ilk deyince Bekir ağabeyim dedi ki Feyzullah'ım sana bir hediye getirdim dedi bana. Kabuldür abi dedim. Nedir diye sorsana dedi. Abi nedir dedim. Senin için dedi bir dedi ilahi besteledim. Güftesi dedi Yunus Emre Hazretleri'ne ait. Ama dedi şu anda dedi fırına verdim. Vakit var bekle dedi geliyor dedi.
1: Rica ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl oldu abi bu
1: Bu
0: eserin çıkışı?
1: benim daha önce zaten bestelediğim bir ilahiydi. Fakat bir monotonluk vardı şeyde. Hala da açıkçası üzerine konuşabiliriz yani Amir hocamıza da dinletebiliriz. Fakat şimdi tabii artık çok uzun cümleler A, B, C olarak böyle işte iki meyanlar falan çok kadar bir şeye gerek duyulmuyor. Özellikle bu yeni çağda. Hani direkt zaten hiç araname bile olmadan direkt söze başlanıyor biliyorsunuz. İnsanların çok fazla dikkatini veremedikleri bir çağda yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle uzun melodiler, introlar vesaireler.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Bunun üzerine çok araştırıyorum. Yaptığım şeyleri de o ihtiyacım. Koşullar sürekli değişiyor. Yani şu anki koşullara baktığımızda bir bambaşka bir çağ yaşıyoruz. Her an dikkat dağılıyor sürekli. Belki de saniyeler falan 6 saniye 7 saniye insanların dikkati bir konu üzerinde. Şimdi o yüzden de iki bölüme ayırmıştım ben eseri daha önce. Meyanı şey girişi istediğim gibiydi ama böyle nakaratı biraz değiştirdim. İlk aklıma hani sen biraz böyle ilahi tarzı okuduğun için hani seviyorsun böyle ilahileri. Aklıma geldim. Bir iki saat sonra da sen de aramıştın zaten beni
0: Allah Allah.
1: program için. Öyle
0: Aynen.
1: çok güzel bir
0: Aynen.
1: tevafuk oldu. İstersen bir dinlersin, bir bakarsın.
0: Birlikte
1: İçine
0: inşallah
1: sinerse.
0: bir beraber olalım. Bakalım. Hay hay. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum
1: Rica
0: bu
1: ederim.
0: ince düşünceniz için.
1: Eyvallah.
0: Hocam, merhum Cüneyt Kosal beyefendi İstanbul'da Maltepe ilçesinde ikamet ediyor idi. Bir gün ben kendisiyle tanışamadım. O hastalık süresinde bir talebesini göndermiş. Demiş ki bunu benim tanışamadım ama bir ilahi var. Bunu demiş bu Feyzullah kardeş okusun diye ifade
1: Suz
0: etmiş.
1: Gülak makamında.
0: Evet. Sonra bunu albüme okuduk. İzninizle okuyalım efendim bu eseri de.
1: Memnun olurum çünkü Cüneyt Kosal abimiz bizim cemiyetimizin yetiştirdiği değerlerden biri.
0: Aa,
1: Üsküdar
0: ilk defa
1: Musiki
0: öğrendim
1: Cemiyeti'nin
0: bunu.
1: tabii. Cüneyt Kosal, Cüneyt Orhon.
0: Tabii.
1: Hepsi bizden. Hepsi bir daha çok yani onlarca.
0: Nice güzeller geldi geçti.
1: Evet.
0: Efendim izninizle bir eserle programımıza devam edelim.
1: Memnun olurum.

0: Evet, bu eserde seslendirmiş olduk.
1: Evet. Çok güzel bir eser değil mi?
0: Eyvallah. Hocam, eserlerle yol alalım diyorum izninizle. Yine sırada bir parçamız var. Bir İstanbul şarkısı. Söylüyorken dudaklar, dar geliyor ruhuma, gurbet elde sokaklar. Yine
1: Evet.
0: kıymetli Bekir Bey'imin o güzel sesinden dinleyelim efendim.
1: Eyvallah.
0: Buyurunuz efendim.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Üstad.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Eyvallah. Efendim, vakit su gibi akıyor. Hemen bir eser daha alalım diyoruz izninizle efendim.
1: Okuyalım efendim.
0: Bir eserle programımıza devam ediyoruz efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Bu güzellikler daim olsun.
1: Amin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Birçok sanat severlere de ilham olur diye düşünüyorum hocam.
1: Elbette.
0: Hocam yine bulmuşken bu kıymetli değerimizi bir eser daha paslayın buraya hemen.
1: Çok çok iyi olur.
0: Ne
1: Ben
0: okusun hocam?
1: naçizane çok hoşuma giden bir Nihavend şarkım var benim. Geceler derdime derman olmuyor.
0: Eyvallah. Böyle abi kardeş gibi konuşuyorum. Ondan aldığım enerjiden dolayı
1: Şimdi
0: izninizle
1: enerji,
0: hocam. Çok
1: tabii.
0: güzel bir enerji oluştu şu an.
1: Ben de o enerjiye istinaden Amir Hocam, tabii ne derse onu yapıyoruz biz. Yani
0: Evladım benim.
1: ben bunu okurum diyen solistlerden olmadım bu program için, farkındaysanız. Çünkü okunmayan eserlerin okunmasını daha çok arzu ediyor Amir Hocanın, öyle bir arzusu var.
0: Evet.
1: Ben bunu hissediyorum.
0: Ben bizim dostlara diyorum ki Bekir Ünlü Ater su gibidir. Hiçbir yeri incitmez.
1: Eyvallah.
0: Ne derseniz eyvallah der ama kendi kazanır. Yanlış mıyım hocam?
1: Çok doğru. Zaten ataerliğin şeyi o.
0: Her şeyden iyice bir gönüle girmektir.
1: Öyledir.
0: Üstadım buyurunuz.

0: gelin onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

Rüzgar Gibi Geçti yarın TRT Müzik'te. Türk sanat müziği sanatçısı Selahattin İçli 1923'te İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim İçli'nin zengin repertuarı sayesinde küçük yaşlarından itibaren Türk musikisinin klasik ve güncel eserlerine aşina oldu. Üniversite eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi korosunda bulunan Selahattin Pınar ve Kanuni Ekrem Karadeniz'den musiki alanında istifade eden Selahattin İçli, İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda akademisyen olarak ders verdi. Selahattin İçli, "Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Gül açılsın dudağında gülüver. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Ayrılık var çıkan falda" gibi üslup ve tını bakımından özgün eserlere imza attı. 14 Ekim 2006'da aramızdan ayrılan Selahattin İçli, Türk müziğinin geleneksel unsurlarını kendine has üslubuyla yorumlayarak yenilikçi kişiliğini eserlerine yansıttı.

Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a sevdam.

0: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Yüreğinize sağlık hocam. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar herkese. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerimizle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazır mısınız? Efendim, Aşk Özünden programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Evet, ben de kıymetli izleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Hepsine saygı, sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Yine birbirinden değerli türkülerin, deyişlerin, nefeslerin, oyun ezgilerinin olduğu güzel bir repertuarla gönül kapılarını araladık. Umuyoruz gönüllerine göre olur.
0: Olur inşallah. Güzel bir repertuarımız var dedik. Güzel bir deyişle devam edeceğiz. Ahu Figan Dilber diyeceğim. Sözler Ali Hakkı Edna, müzik Tahir Palalı, aktaran İbrahim Erden Baba. Ozan Figani. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel bir deyiş. Ozanların dili çok güçlü. Halk şiirinin zaten kendisi olduğu gibi çok güçlü ama ozanlar burada çok ayrı bir yerde duruyor. Ozanların dili, mana alemi çok güçlü. O son dizede diyor ya, gözün ister tenden canım kopara, ellerin fermanı yazdı yazıyor. Ne kadar güzel betimlemiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle. Madem şiir dediniz, sizin aşk özünden, can gözünden, evet, şiir kitabınızdan ben de bir şiir okumak istiyorum. Türküler bizi söyler. Evet. Müsaadenizle gözlüğümü takayım hocam. Şöyle bir açış alabilir miyim arkadaşlar?

0: Türküler bizi söyler, aşk ile dile gelir, türküler bizi söyler. Dertlere derman olur, türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur, gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur, türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.
1: Ediyorum. Hocam kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Deniz.
1: Hocam sırada şimdi sizin okuyacağınız bir eser var. Gel Gönül Yola Gidelim. Sözler Pir Sultan Abdal, müzik Erol Parlak ve Erdal Erzincan.
2: Bu çok eski zamanlarda ortaya çıkmış bir eser. Pir Sultan Abdal'ı hem anmış olmak için hem de programımızda bu güzel eseri halkımızla paylaşmak için repertuara aldık.
1: Neyi ettiniz?
2: Pir Sultan Abdal yüzlerce yılı aşan hikmetli sözleriyle bugün hala canlı ve dipdiri yaşıyor. 16. yüzyılda yaşamış bir şair, mutasavvıf. Şiirlerinde doğa, hasret, gurbet, ayrılık, özellikle mücadele temaları çokça var ama bunların yanında insan ve hak sevgisi, edep, erken ve yola dair kavramları da sıkça işlemiş. İşte bu şiirde de bu yola dair kendi ifadesi, gel gönül yola gidelim, yol haktan öte mi dersin, bir gerçeğe hizmet eyle, emeğin yite mi dersin, gerçeğe hü. Bu Anadolu tasavvufunda bunlar hep kullanılan kavramlar. Gerçeğe hizmet eylemek, gerçeğin yolunda olmak, gerçeğe hizmet edenin emeği yitmez derler zaten. Onu da burada dile getirmiş oldu.
1: Ne güzel. Şimdi biz de o zaman gönlümüzü o yola bırakıyoruz ve sizin o güzel sesinizi, yorumunuzu.
2: Arkadaşlar birlikte icra edelim dilerseniz.
1: Haydi bakalım.
2: Oldu mu?

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel söylediniz. Şimdi bir Çorum bozluğa var sırada. Niye gamlanırsın divane gönül? Aşık şekip şaha doğru.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Şimdi Şekip Usta'dan önce şunu belirtmekte yarar var. Bunlar aslında bozlak değil. Ama bozlak çok klişe olduğu için özellikle bu Kürdi dediğimiz ses dizisi içerisinde, makam dizisi
0: Evet.
1: içerisinde bozlaklara benzetilerek bunlar deme.
0: Öyle mi? Ha ben
1: Tabii
0: Çorum bozlağı dedim ama
1: yok ama
0: bozlak olarak...
1: işte hep piyasada böyle hep, müzik piyasasında
0: Evet,
1: her şey bozlak
0: söyleyebiliyoruz.
1: oldu. Kürdi olan bütün uzun havalar bozlak oldu. Bunlar bozlak değil.
0: Değil diyorsunuz.
1: Bunlar deme.
0: Evet.
1: Değiş hatta yakma da deniliyor bazı şeylerde. Yine o Çorum bölgesinde.
0: Evet.
1: Özellikle Alevi Bektaşi konulu olanlar böyle uzun havalara da yakmalar falan deniliyor. Oldu mu? Yani bu merkezde. Bozlak
0: Evet.
1: başka bir durum. Ama böyle yerleşti mi acaba bilmiyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Biz ama buradan küçük bir dipnot vermiş olalım izleyicilerimize. Şekip Şah'a doğru ozanımız, ustamız hak rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bu bölgenin, bu üslubun çok büyük ustalarından, büyük ozanlarından bir tanesiydi. Çok kıymetli eserler bıraktı arkasında bizlere. Asıl ismi, soy ismi Aykaç. 1932'de Çorum merkeze bağlı Evci Ortakışla köyünde dünyaya geldiğini biz öğreniyoruz bilgilerden.
0: Evet.
1: Babası da aşıklık geleneğinin temsilcisi. Zaten şiire dair, geleneğe dair, saza dair ilk bilgilerini ondan ediniyor. İşte daha sonraları soy ismini değiştirerek Şah'a doğru olarak yapıyor. Bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çocukluğundan itibaren gelenekle, sazla, sözle ilgileniyor. Eserleri genellikle Alevi Bektaşi inancı görüşlerini taşımakla birlikte hem ilahi aşkı hem de işte beşeri aşkın hallerini konuda edinmiş. Doğa, hasret, gurbet, ayrılık temaları da çokça işlenmiş. 95 yılında Hakk'a yürümüştür. Kendisine rahmet diliyoruz.
0: Evet, rahmet
1: bu
0: anıyoruz.
1: Niye gamlanırsın divane gönül, elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir. Ben
0: Değil
1: dertliyim
0: mi?
1: Diye şikayet etme.
0: Ya.
1: Aşıklara böyle cefa az gelir. Elbet bir gün bu kış gider, yaz gelir.
0: Yaz
1: Bu
0: gelir.
1: Muazzam söyleyiş. Musa Eroğlu hocamızın, ustamızın sesinde can buldu.
0: Evet.
1: Bizlere ulaştı ve hepimizin gönlünde yaşıyor. Bugün de sizlerden
0: ben
1: dinleyeceğiz.
0: Ben de okumaya çalışacağım. Bakalım, her gamın bir ferahlığı var.
1: Evet.
0: O duyguyla. Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık Deniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Sedat,
1: Teşekkür
0: eline
1: ediyorum.
0: sağlık, gönlüne sağlık. Ne güzel bir paylaşım oldu. Uzun Hava'ya Abdurrahim Karakoç, sözler Musa Eroğlu
1: Musa Eroğlu
0: ustamız,
1: müzik. Evet.
0: müziği Nefis Mihriban eserinde bağlamış olduk.
1: Ne güzel oldu hocam. Türkülerimiz ne güzel.
0: Evet.
1: Bazen ben böyle ne diyeceğimi unutuyorum. Çünkü türküler böyle beni bir transa geçiyor. Başka bir
0: Evet.
1: frekansa
0: Ya bazen
1: geçiyorum.
0: laf bitiyor, yani sözün bittiği yer deniliyor ya, işte laf bitiyor. Anlatamayınca insan, işte o zaman bir türkü söylemek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Hocam bu programın mimarı sizsiniz. Aşk Özünden programımızın. Bu repertuarı siz hazırladınız. Birbirinden ahenkli türküler. Ben o kadar severek okuyorum ki, siz de o kadar canı gönülden dinliyorum ki. Zaten arkadaşların sanatına diyecek bir söz bulamıyorum. Şimdi bir Rumeli türküsü okuyacağız. Yani o kadar dengeli ki repertuar, hani
0: Evet.
1: yöreler. Gerçekten sizi tebrik ediyorum.
0: Şöyle sevgili Deniz, aslında bizim kültür coğrafyamız Anadolu ile sınırlı değil, onun çok ötelerine gidiyor. Bu türküler yakın zaman önce kaybettiğimiz o büyük topraklardan gelen insanların hepsinin Anadolu içerisinde bir araya gelip oluşturdukları o muhteşem zenginliğin parçası. Yani buradan baktığımız zaman en yakın kesimde işte Rumeli coğrafyası, Kafkaslar, Kerkük gibi coğrafyalar da bizim kültür coğrafyalarımız. Hepsinde ayrı seviyoruz, hepsinin ayrı güzelliği var, hepsinin gönlümüzde ayrı yeri var. Zaten sahip çıkmak da böyle olmalı bana göre. Ayırmadan ve kayırmadan. Tamam, gönlünüzde bir aslan yatabilir, bir yer çok kendi kültürünüz, kendi içinden doğduğunuz, yetiştiğiniz topraklar olabilir, ama bunların tamamı ayrı güzellik. Hepsinin ayrı bir letafeti var, ayrı bir hoşluğu var, hepsinin ayrı bir hazzı var.
1: Çok güzel bir kültürü soluyoruz. Çok şanslıyız bence. Şimdi melodisindeki zarafet ve duygusundaki derinlikle Bülbülüm Altın Kafeste türküsünü sizden dinleyeceğiz. Rumeli türküsü, kaynak Ali Şevket Öndesev, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Buyurun hocam.
0: Peki, arkadaşlarım, hep beraber yapalım dilerseniz.

0: Ne güzel söylediniz hocam. Yüreğinize, o güzel sesinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Ben de türkülerle gömün beni diyeceğim. Derdi Yoklar Ali Ekber Aydoğan.
1: Evet, Derdi Yoklar ikilisi idiler. Ali Ekber Aydoğan, ağabeyimiz diyeyim. Bizim de yakın dostumuzdu. Tabii, çok sıkça yan yana geldiğimiz zamanlar oldu. Bu türküler, bu türküde vasiyet ettiği gibi türkülerle de defin edildi.
0: Gerçekten öyle
1: evet,
0: mi defnedildi?
1: Çok kıymetli bir müzisyendi, bir ozandı. Çok güzel eserler bıraktı. Zaten Derdi Yoklar ikilisi olarak çok kıymetli albümler de yaptılar. Halkımızın gönlünde de ayrı bir yerleri oldu ama Ali Ekber Aydoğan abimizin değeri de ayrı bir güzellik diye öyle diyeyim.
0: Peki gerçekten böyle hayattan muradını alamamış, mutlu olamamış bir insan mıydı acaba?
1: Ya şimdi ozanların doğasında var biraz genel bir şikayet hali. Aslında herkesin adına genel şikayet hali ama sonuçta da dünya çileli bir dünya.
0: Evet.
1: Herkesin bir şikayeti var.
0: Herkesin
1: İster istemez
0: kendine göre.
1: Derdi var, tabii çilesi
0: aynen
1: var.
0: Aynen öyle.
1: Onun şikayetleri de böyle dizelerde ortaya çıkıyordu.
0: Aynen. Bu ağıt bir vedadan çok bir türküyle de aslında hayata teşekkür etmek gibi de bana yansıyor aslında.
1: Evet, evet.
0: O zaman buyurun arkadaşlar, türkülerle gömün beni diyelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Ne
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Rahmetler
0: Güzel.
1: olsun. Sıradaki eserimiz Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile, Konya türküsü. Kaynak Vasfiye Baransel, Muzaffer Sarı Sözen
0: Evet.
1: derlemesiyle.
0: Çok çok hoş bir eserdir bu. Hani ben bazı eserler için şöyle diyorum. Okyanusta bir istiridye, içinde bir tek inci, ikincisi yok yani. Öyle güzel
1: Ne
0: eserlerden bir
1: güzel
0: tanesi.
1: tasvir.
0: Ruhu çok güzel, zarafeti çok hoş, ezgi yapısı, üslubu çok hoş. Onu seslendirmeye çalışalım.

0: Gönlünüze, ruhunuza sağlık hocam. Ne güzel
1: Teşekkür
0: söylediniz.
1: ederim. Sağ olasın.
0: Vallahi.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
0: Şimdi ben yine programımızın adını taşıyan sizin çok özel kitabınızdan, şiir kitabınızdan, Aşk Gözünden, Can Gözünden kitabınızdan bir şiir daha okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Evet, yine böyle dertli güzel bir fon isteyeceğim.
2: Ne bilsin? Göçün alıp gamlı gamlı yurdundan çıkan bilir, çıkmayanlar ne bilsin? Gurbet elde geçen ömrün ardından bakan bilir, bakmayanlar ne bilsin? Ah ile taşlara vurup başını, gece gündüz zar eyleyip işini, hasret çekip gözlerinin yaşını, döken bilir, dökmeyenler ne bilsin? Gurbetin çilesi düşüp kastıma, hasret kalıp yarenine, dostuna, gurbet kara bulut gibi üstüne, çöken bilir, çökmeyenler ne bilsin? Yar aşkıyla gizli gizli ağlayıp, azgın yaralara hasret bağlayıp, sinesini ateşlere dağlayıp, yakan bilir, yakmayanlar ne bilsin?
0: Hocam bu nasıl bir yürektir?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Senin
0: nasıl
1: de yanına
0: yazıyorsunuz
1: sağlık.
0: şiirleri böyle?
1: Yaşanmışlıklar. Hepimizin yaşanmışlıkları.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: ediyoruz bizlerle de paylaştığınız için bu eserlerinizi. Şimdi sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait Ah Le Yar Yar türküsünü okumak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Geleceğe doğru bir atılım yapıyor. Çok güzel oluyor. Çok da güzel bir eser. Toplumuz tarafından da sevildi.
1: Yüceler Erzen'e de tekrar sevgiler, selamlar gönderiyorum ben de. Sırada Vay Edalım sözü müziği size ait olan bir eser var hocam. Biraz hareketlenelim mi ne
0: Evet, bu
1: diyorsunuz?
0: kadar lirizmden sonra biraz hareketlenelim. Ben saz değiştirmek durumundayım. Diğer sazımızın üslubuna daha yakışıyor. Arkadaşlar birlikte çalalım mı?

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne
1: sağ
0: güzel,
1: olun.
0: Çok nazlı
1: sağ
0: bir
1: olun.
0: türkü.
1: Teşekkürler. Hüseyin, eline sağlık.
2: Sizin de hocam. Teşekkür ederim.
0: Urfa'ya gidelim
1: Ömür,
0: mi?
1: Teşekkürler. Evet.
0: Pardon hocam.
1: Lütfen.
0: Kınıfır bedreng olur. Bedreng diyor hocam. Bununla ilgili programın başında.
1: Valla kınıfır karanfil. Malum
0: evet.
1: Karanfilin yerel söyleyişi. Bed de kötü demek yani. Hani karanfil kötü renk olur gibi bir şey çıkıyor.
0: Acaba hani bir gün aşklar da solar, hani çiçekler
1: yani, bu tabii
0: gibi.
1: Yorumlamak gerekirse yorumlanıyor ama belki bed değil de ben şöyle duymuştum. Bend renk, yani çeşitli renk.
0: Aa, çok daha mantıklı.
1: Renkleri böyle kademeli olur falan gibi böyle.
0: Hem
1: bend,
0: de bend,
1: kademe
0: denk.
1: Ya, böyle, evet.
0: Yani
1: bend
0: daha,
1: renk, denk, evet.
0: Kulağa
1: de, kafiye de oluşuyor ama bilmiyoruz, hep böyle okunuyor. Bütün arkadaşlarımız böyle okudular.
0: Biz de bugün yine bilindiği gibi okuyalım,
1: evet.
0: O zaman. Ama mantıklı dediğiniz. Buyurun arkadaşlar, kınıfır bedreng olur diyelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Ederim
0: Arkadaşlarının
1: hocam.
0: ellerine sağlık. Çok güzel bir türkü.
1: Arkadaşlarımın gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir sevda türküsü.
1: Bu arada programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: İsterseniz seyircilerimize teşekkür edelim, veda konuşmamızı yapalım. Ben öncelikle bizleri ekranları başında izleyen, dinleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yayında yapımda emeği geçen herkese, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.
0: Umarım gönüllerine göre olmuştur. Bir nebze ferahlık, bir güzellik aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle ben de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kendilerine.
1: Sıradaki eserimiz bir Azerbaycan türküsü hocam.
0: Evet, Alma Attımlar geldi. Azerbaycanlı muganniye Leyla Rahimova'nın sesinden çok
1: Evet.
0: sevdim. Program repertuarına aldık. Bugün de izleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Azerbaycan'a da selamlar olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun hocam.

0: kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte gönlümüze düşen türkülerimizi sizlerle paylaşmaya geldik.
1: Ve gönlümüzden geçenleri, yine gönlümüzde birikenleri paylaşmak üzere sevgili izleyicilerimizin huzurlarındayız.

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her haftada misafir olacağız. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hele mail oldum Gonca güle. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma, feryadıma
1: dayanmaz. Yüz yüze akustik, Cuma TRT Müzik'te.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uçalamadım gitti da surmenle havasın. Bu yılda yemedim hamsinin davasın.
2: Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini, şeylerini.
2: Evet, şarkılar söylemek benim için bir görevdi.

0: Kimler Kimler Cuma TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.

Efendim, beklenen o an geldi. Bizi çok özlediğinizi biliyoruz ve bunun için çok mutluyuz. Enerjilerimiz yerinde, yeni sezona hepimiz hazırız. Yepyeni enerjilerle, şarkılarla, hikayelerle ve hatta sürprizlerle Neydi O Şarkı'nın 3. sezonu başlıyor.

0: Arkadaşlar, elinize kolunuza sağlık. O kadar güzeldi ki. Ben zaten bu şarkının introsuna hayranım. Sadece introsuna değil tabii ki. Söz ve müziği Nazan Öncel'e ait bir şarkıydı bu. Ayşegül Aldinç'ten dinlemiştik ilk olarak. Sizler de çok güzel icra ettiniz. Elinize sağlık. Sıradaki şarkımız çok güçlü bir yorumcunun şarkısı. Ben hep intro diyorum çünkü şu sıralar şarkıdan bağımsız intro yazılmıyor bildiğim kadarıyla. Çok rastladığımız şeyler değil. O dönem şarkılardan bağımsız introlar olurdu ve bu benim çok hoşuma giderdi. Hakikaten ayrı bir beste niteliği taşırdı. Yine çok introsunu beğendiğim şarkılardan biridir. Funda Arar'dan Alagül diyeceğiz.
1: Madem intro dedin Sezen, hemen burada anmadan geçmek olmaz. Bu şarkının introsu yan flütüyle, nefesi ve yorumuyla sevgili Ali abi, ben de çok sevdiğim bir müzisyen abimdir. Ali Koç'un imzasını taşıyor bu şarkı. Şimdi tabii ki nefesli çalgımız özgür.
2: Evet, normalde renkte flütten duyuyoruz ama klarnette de hiç fena olmadı. Provalarda da duymuşsunuzdur. Intro konusunda çok haklısın çünkü zaten şarkı seçiminde bizim dikkat ettiğimiz şey bu oluyor ya, bizi nereden alacak şarkı? Dinliyoruz, aa bu bizi tavlamasının en büyük yolu intro. Güzel bir final, güzel bir intro bizi acayip tavlıyor.
0: Kesinlikle.
2: Ve yanlışlıkla seçmiyor oluyoruz şarkıyı yani haliyle.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu şarkı ilk notasından itibaren bizi içine alan şarkılardan biri. Alagül diyeceğiz.

0: Hala en taze haliyle kulaklarımızda duran bir şarkı diyebilirim bu şarkı için. 76 yılında sevgili Yeliz'den dinlemiştik. Tabii bizler dinleyemedik ama sanıyorum 76'larda doğmamıştık, değil mi? Aramızda
1: Yok
0: yoktur.
1: var doğmamız var.
0: Doğmamızda daha çok var. Şunu söyleyebiliriz, dünya hala aynı dünya, bir şey değişmedi. Bu ne dünya kardeşim böyle? Yeşilçam'da da var olan bir şarkı mıydı? Çok iyi
1: Tabii
0: hatırlamıyorum.
1: tabii çok sık duyduk.
0: Öyle mi?
1: Duyduk duyduk. Yeşilçam'dan hatta zaten diğer sezonlarda da oraya göz kırpıyoruz ya. Yani bizim karşımıza çıkan, evimize giren, Yeşilçam yoluyla giren ilk sezonda da bir iki tane böyle vardı hatırlar mısınız? Bu da o eserlerden bir tanesi. Sadece kulağımıza değil gözümüzü de çağıran şarkılardan.
2: Sıcacık.
0: Ne güzel ifade ettin, öyle gözümüzü de çağıran. Bir şeyler canlandırıyor bu şarkı
1: Evet.
0: bizde. Bu ne dünya kardeşim böyle?

0: Arkadaşlar, şimdi daha da eskilere gidiyoruz. 68 yılına gidiyoruz.
1: Tam bir zaman
0: Aynen öyle. Bu
1: tüneli
0: kadar nostalji bize yetmedi
1: bu
0: çünkü. Taş bebek desem aklımıza kim gelir? Tabii ki Gönül Yazar gelir. Çok tatlı bir sesi vardır. Çok da naif bir kişiliği vardır. Annemin çok sevdiği şarkılarından bir tanesidir bu. Eğlencelidir de. Bir taraftan da bir şey kafaya takma mesajı verir. Ağlama değmez hayat. Gelsin bakalım.

0: Efendim, bildiğiniz üzere isteklere yer verdiğimiz gibi programımızda bazı cover şarkılara da yer veriyoruz. Yer vermeye çalışıyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Birçok sanatçının cover'ını yaptığını biliyorum. Hatta arabesk versiyonu da yapıldı diye biliyorum. Ben de severek repertuara aldım. Arkadaşlarımla beraber severek karar verdik bu şarkıya. Serdar Ortaç'tan Mesafe diyeceğiz sizler için.
1: Mesafeni koru.

0: sırada çok severek çaldığınız, provalarda çok severek çaldığınız, benim de çok severek söyleyeceğim bir şarkı var. Deniz Tekin'in Sana Sığınıyorum'u. Muratçım da çok sever bu şarkıyı. Burak da benden bir tık daha fazla sever diyebilirim.
1: Biz de provalar sonrası sevmeye başladık açıkçası. Zaten bildiğimiz bir şarkıydı. İlk çıktığı dönemleri de hatırlıyorum ben. Gerçekten popüler olmuş bir şarkıydı. Zaten melodiyi duyunca Özgür bize klarnet melodisiyle şimdi eşlik edecek bu şarkının introsunda. Direkt o döneme ışınlanıyoruz. En azından bende öyle duygular oluşturuyor bu şarkı. Zaten şarkının adı da başlı başına Sığınmak ve Sana Sığınıyorum. Herkese mutlaka sığındığı, kaçtığı bir nokta vardır. Gerçekten severek prova aldık. Şimdi bunu çalacağız.
0: Evet, bizler de müziğe sığınıyoruz diyebilir miyiz?
1: Oo, güzelmiş bu.
0: Sana sığınıyorum diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Az önce sürprizler var diye bahsetmiştim ya. Hatta sizin de bilmediğiniz sürprizler var demiştim. Şimdi onlardan bir tanesini artık meydana çıkarma zamanı Burak'cığım, değil
1: Evet,
0: mi?
1: açıklayalım artık.
0: Açıklayalım artık.
1: Gerçi senle ben zaten bu işin elebaşı olduk. Daha sonra Murat da olaya dahil oldu ama siz bilmiyorsunuz. Tabii 2 sezondur çok keyifli bir süreç bizim adımıza. Neydi o şarkı devam ediyor. Dinleyicilerimiz, seyircilerimizin de bize çok istek şarkılarda bulunduğu notlar, yazılar, mailler geldi. Biz de size haber vermeden, provalar, şarkılar belirlenmezden evvel gelen istek şarkıları aralara serpiştirdik ama size söylemedik. Ve bunları bir şarkı kesesi oluşturarak şarkıları içine kağıtları doldurduk ve buralardan çekelim dedik. Bu şekilde istek şarkıları her bölüm birer tane yer ayıralım istiyoruz Sezen.
0: Evet, kesemizi de Murat'a teslim ettik. Şimdi Murat'cığım senden ricam bize oradan bir şarkı seç. Bakalım ne gelecek. Heyecanlı. Evet, şimdi ben size ipucu vereceğim. Siz de tahmin edeceksiniz.
2: Biz soru soralım, ipucunu biz isteyelim.
0: Öyle mi? Tamam, peki. Evet.
2: Hangi senenin müzisyeni?
0: Her zamanın müzisyenlerinden biri.
2: Ama böyle yapınca buradan yol alamayız ki. Bir şey yapman lazım. Birazcık bize
0: Tamam.
2: yardımcı olman
0: Biraz
2: lazım.
0: daha kopya vereyim o zaman size.
2: Evet.
0: Çok güçlü bir erkek vokal. Tenor.
2: Bak. Bu ipucudur mesela.
0: Değil mi?
2: Evet.
3: Türkiye'de çok az tenor var zaten. Çok fazla yok.
0: Birkaç isim belirdi şu an kafada herhalde.
2: Evet. Söyleyebiliyor muyuz yoksa?
0: Tabii söyleyelim.
2: Harun
3: Doğru
2: Kolçak. Olur
3: mu?
2: mu?
0: Doğru. Efendim, yakın zamanda da tabii kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi. Bu vesileyle de kendisini rahmetle anmış olalım. Vermem seni ellere vermem şarkısını söyleyeceğiz size.
3: Oğuzhan Koç da yapmıştı bu şarkıyı güncel dönemde.
0: Tabii,
3: Ne kadar
0: evet
3: oldu
0: doğru.
3: Burak? 5-10 senesi vardır herhalde, bilmiyorum da.
1: Yani o kadar olmasa bile hatta bir sinema filminin soundtrack'iydi diye de hatırlıyorum.
3: Modern sound yaptılar şarkıyı.
1: Evet. Zaten
3: Oldu.
1: o dönemin unutulmamasının, bu sanatçıların ve şarkıların en önemli noktası da bu. Ne zaman hangi döneme uygun sound'a çevirirseniz çevirin, hemen o dönemle uyum sağlıyor. Bir anda bu sefer yeni nesli de işin içine katmış oluyor. Bu da onlardan bir tanesi.
2: O zaman ben küçük back vokallerimle gelebilir miyim sana doğru?
0: Tabii ki. Çok
2: Tamam.
0: seviniriz. Vermem seni ellere vermem.
2: Şimdi.

Efendim sizleri çok özlemişiz. Bunu fark ettik. Fakat bir programın daha sonuna geldik. Her programda olduğu üzere ben yine birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarlarda Tolga Kıyak, klarnet, saksafon ve vokallerde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: gelin onları.
1: Karadeniz'in incisi Ordu'dan selamlıyoruz bu akşam sizleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Sol tarafımızda Karadeniz, arkamızda Boztepe ve en önemlisi de Şelaleler Şehri. Ordu'dan sesleneceğiz türkülerimizi.

Rüzgar Gibi Geçti yarın TRT Müzik'te. Türk sanat müziği sanatçısı Selahattin İçli 1923'te İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim İçli'nin zengin repertuarı sayesinde küçük yaşlarından itibaren Türk musikisinin klasik ve güncel eserlerine aşina oldu. Üniversite eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi korosunda bulunan Selahattin Pınar ve Kanuni Ekrem Karadeniz'den musiki alanında istifade eden Selahattin İçli, İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda akademisyen olarak ders verdi. Selahattin İçli, "Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Gül açılsın dudağında gülüver. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Ayrılık var çıkan falda" gibi üslup ve tını bakımından özgün eserlere imza attı. 14 Ekim 2006'da aramızdan ayrılan Selahattin İçli, Türk müziğinin geleneksel unsurlarını kendine has üslubuyla yorumlayarak yenilikçi kişiliğini eserlerine yansıttı.

tek kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Müzisyenlerin hikayeleri genellikle aynı cümleyle başlar. Müziğe küçük yaşlarda başladı. Yetenek küçük yaşlardan itibaren kendini belli eder çünkü. Hele bir de ailede müzikle uğraşan, örnek alınacak birileri varsa. Bugün siyah beyazda aynı soyadını taşıyan ama ayrı ayrı isimler olarak müzik dünyasına adını yazdıran kız kardeşler var. İlk olarak 70'li yıllara damgasını vurmuş şarkısıyla Tülay Özer geliyor ekranlarımıza. Özer ailesinin 4 kız çocuğundan ikincisi olan Tülay Özer, müziğe TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati Korosu'nda başlamıştı. Tülay Özer ilk kez 1972 yılında sahneye çıktı ve aileden şöhreti yakalayan ilk kardeş oldu.

Tülay Özer'in plaklarıyla müzik listelerinin bir numarasında yer aldığı 1976 yılında küçük kız kardeşi Zerrin de ilk 45'liğini doldurmak için stüdyoya giriyor. Böylece Özer kardeşlerden biri daha müzik dünyasına merhaba diyordu.

Gönül Yazar'ı bir Türk müziği eseriyle getirdik ekranlarınıza. Gönül Yazar, Özyeğinler ailesinin ikinci çocukları olarak dünyaya gelmişti. O 4 yaşındayken aileye bir kız çocuğu daha geldi. Adını Belkıs koydular. Gönül ablasının İstanbul sahnelerinde adını duyurmaya başladığı günlerde Belkıs da onun yanında kalıyor ve müzik dersleri alıyordu. Gönül Yazar'ın kız kardeşi Belkıs'ı biz yıllar sonra Belkıs Özener olarak tanıştık.

Pekkan ailesinin iki kız çocuğu vardı. Büyük kardeş Ajda 1963 yılında Ses Dergisi'nin kapak yıldızı seçilip Yeşilçam'a adım atmış, küçük kardeş Semiram ise ilk kez 1964 yılında kamera karşısına geçmişti. İkisi de sinemada adlarını duyurdular ama asıl şöhretlerini müzikle yakaladılar. 70'li yıllar geldiğinde Pekkan kardeşler pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alıyordu.

Siyah beyazda bugün müzikte uzun yıllar boyu adından söz ettirmiş kız kardeşler var. Şimdi Akkor kardeşler gelecek ekranlarımıza. Dört kız çocuğu sahibi olan Akkor ailesinden iki şöhret birden çıktı. Önce Gönül Akkor'u tanıdık. 1960 yılında Ankara Radyosu'na stajyer sanatçı olarak giren Gönül Akkor, 1962 yılından itibaren katıldığı radyo emisyonlarında sesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. İşte o ses ve Gönül Akkor sizlerle.

Gönül Akkor'un şöhreti yakaladığı yıllarda ailenin en küçüğü Kamuran Akkor da plak ve sahne dünyasıyla tanıştı. Ablasından farklı olarak sahnede ve plaklarında uzun yıllar batı müziği söyleyen Kamuran Akkor, sonrasında konservatuvar eğitimi alarak

Usta kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir. Klasik Türk müziğinin seçkin yorumcularından Atakan Aktaş. Sevgilim bana, sevgilim bana. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Çiğdem Gürdal. Aşk Masalı canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Hayat yeter ki görünür ve duyulur olmak istesin. Kendini anlatacak bir sözü, bir dili ya da bir teli elbette bulur ve dilden dile, kulaktan kulağa anlatır kendini. Sözünde, şiirinde, bestesinde bir ömür hayatı anlaşılır kılandır aşıklarımız. Ustalarından aldığı mirası, çıraklarına sunan aşık Sıtkı Eminoğlu gibi.

Gel nefsine esir olma, cehaletten dön gönül. Hiç kimseye baki değil, şöhret gönül, şan gönül. Haddini bilmek insan da en güzel meziyettir. Kibirden Allah'a sığın, olasın irfan gönül. Bitmeyen eser bıraksan her yerde anılırdın, ariflerden örnek alsan bir adam sanılırdın. Zaloğlu Rüstem

Sen de olsan vallahi yenilirdin. Nefsini yenenler ancak olur pehlivan gönül. Eminoğlu sözüm sana ikrarında kalasan, necip ecdadın var senin, çalış layık olasan. Son pişmanlık fayda etmez, tezden tövbe kılasan. 60 senedir uyudun, yeter be uyan gönül. Ben Erzurum Pasinler, eski ismi Galbulas, yeni ismi Yayladağ. 1950 doğumluyum. 1973 yılına kadar köyde yaşadım. Fakir bir ailenin de oğluyum. Babamla beraber çobanlık yaptım, tarla ektim, bostan ektim. 1973'te en son köyden ayrıldım. Erzurum'a yerleştik. Bizim Fuat Çerkezoğlu'nun bir şiirinden bir söz hatırıma geldi. Allı gelin oldu, oğlan evlendi, bütün emeklerim boşumuş ana. Oğlanları everdik, kızları everdik, herkes çıktı gitti, bir ihtiyar neneyle biz baş başa mı kaldık? Mevla herkesin geleceğini hayırlara vesile kılsın inşallah.

Hakkın sözünü alıp halkın özüne köprü kurandır aşık. Aşık olmadan aşk öğrenir. Uzun ve meşakkatli bir yolda telidem tutana dek bir ustaya ram olmayı bilendir aşık.

Anadolu'da ben özellikle şuna çok dikkat ederim. Atasözleri deriz. Atasözleri dediklerimiz alim sözleri, arif sözleri, hatta önder insanların sözleri. Yaşamış, belli bir noktaya gelmiş, oraya atasözünü koymuş. Yani noktayı koymuş oraya. Her toplumda, Türkiye'nin her coğrafyasında bu söz geçerlidir. Nasıl geçerlidir? Ya arkadaş, şu bizim mahalledeki Mehmet abi var ya, adam gibi adam. Ya bu söz Kars'ta da geçerli, Erzurum'da da geçerli, İzmir'de de, İstanbul'da da geçerli. Adam gibi adam. Vatan için adam gibi, komşu için adam gibi, bayrak için adam gibi. Şimdi yine arifler diyor ki, bir insanın kendine hayrı yoksa başka hiç kimseye hayrı olmaz. Önce kendine hayrı olacak. Ailesine, çocuğuna, yuvasına, daha sonra mahallesine, daha sonra köyüne, daha sonra kasabasına, daha sonra iline, vatanına. Eğer böyleyse bu adamdır. Anlatayım ben. Adam nasıl olmalı? Adam denilince düşünmek lazım. Adam gönül kırmaz, canı incitmez. Adam adam ise, haşa yok sözüm. Adam asla bir insanı incitmez. Adam kainata bakışı adam, adam oturuşu, kalkışı adam. Adam yıkılışı, yıkışı adam. Adam yıksa pehlivanı incitmez. Adam selam alıp vermesi adam, adam hal hatırı sorması adam. Adam hatasını görmesi adam. Adam ne sen ne de beni incitmez. Adam az konuşur, hoş sessiz adam. Adam pırıl pırıl pürüzsüz adam. Adam inancında tavizsiz adam. Adam ibadette dini incitmez. Adam Eminoğlu vasile adam. Adam cehalete küsülü adam. Lan adam tam dört dörtlük hasile adam. Adam yaşar, şu cihanı incitmez.

Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Benim adım aşk demişti Safi Usta. Aşkı aşığın dilindeki alfabeye sorduk. Nedir ve nedendir aşk denilen sır diye.

0: Kaldık senden başa baş kara baktık.
1: Aşk kalem ile yazılmaz. Halın künyesidir aşk. Üç harf beş nokta denilmiş, alın şölvesidir aşk. Gökyüzünden yeryüzüne rahmet olur dökülür, deryalar zikire başlar, dalın imlasıdır aşk. Herkese göre açıktır. Mahalle başında tanıştım, caddede evlendim, istasyonda ayrıldım. Bu da aşk. Bir Mecnun'u düşünün, yıllar yılı Leyla adına arkasında gezmiş dolanmış, Ferhat dağları yarmış, sevda. Kerem ateşinde yanmış. Sümmani yıllarca peşine dolanmış, 7 yıl. Şimdiki zaman gibi değil, yol yok, iz yok, dil yok, tanımıyorsun, bilmiyorsun. En evvela Allah aşkı olmalı, oradan başlamalı. Peygamber aşkı olmalı, İslam aşkı olmalı, beşeri aşk da olacak. Örnek vermek icap eder o zaman. Allah rahmet eylesin, yine ustamdan örnek vermek icap etti, Reyhan Usta'dan. Aşkı üçe ayırırız. Beşeri aşk, mecazi aşk, ilahi aşk. Bir binayı düşünün, temelini yapmadan çatı yapma şansın var mı? Yok. Temel duvar yapılacak, üstüne çatı yaparsın. Birincisi beşeri aşk. Bu Mevla'nın insanlara lütfettiği bir güzelliktir. Bu olacak. O beşeri aşk bir müddet devam ettikten sonra belli bir kemalete geldikten sonra ya bu da bir şey değildir. Tekrar bir insan araştırmaya gider. Yani o beşeri aşk artık onu doyurmaz. O zaman mecazi aşka dönüşür. Bir Arif'i bulmalıyım, bir Arif'i dinlemeliyim, bir Arif'ten örnek almalıyım. Onu da bulur. Hayli de ondan muhabbet eder. Gün gelir o da doyurmaz. O zaman ilahi aşka dönüşür. Sümmani diyor ki, terk ettim ağyarı döndüm didara. Ol yüce Mevla'yı gözler gözlerim. Mecazi aşk, beşeri aşk, mecazi aşk, ilahi aşk, son ilahi aşk. Mevla cümlemize tabii ki beşeri aşk da olsun, o da güzel. Mecazi aşk da bir Arif'i bulup ona hizmet etmek, ondan örnek olmak, bu da güzel. Bunun da ayrı bir tadı var. Ama sonunda hepimizin gideceği yer ilahi aşktır. Mevla ilahi aşka erişenlerden bizleri de eylesin inşallah. Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini, gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım, durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sır gizli kalsın. Sevdiğimi söyle durma, koş götür, mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim çile demedim, bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım ele demedim. Bırak gönlümdeki yar gizli kalsın. Emin ol sevda yaşattım, serde can dayanmaz bu aşk denilen bu derde. Senden sorarsam mezarı nerede? Onu da söyleme. Yer gizli kalsın.

0: kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte gönlümüze düşen türkülerimizi sizlerle paylaşmaya geldik.
1: Ve gönlümüzden geçenleri, yine gönlümüzde birikenleri paylaşmak üzere sevgili izleyicilerimizin huzurlarındayız.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uçalamadım gitti de surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini.
2: Evet. Şarkılar söylemek benim için bir görevdi. Seni

0: Kimler Kimler Cuma TRT Müzik'te.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
3: Daha daha ne var?
4: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'i indirin.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel sizinle yeniden şarkılar söylemek sevgili şefim. Evet efendim, ekranları başındaki çok çok değerli TRT Müzik izleyenleri, sevgili Baki Kemancı yönetimindeki çok değerli orkestra üyelerimiz, ben sizler için kuvvetli bir şekilde alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum. Sevgili Baki'cim, ne kadar özlemişim sizinle şarkı söylemeyi.
1: İnşallah çok güzel eserlerle seyircilerimize ulaşacağız.
0: Değerli sanatsever dostlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, en güzel, en kalbi duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bir hoş sedaya sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin ve Türk popüler müziğinin çok değerli ve seçkin konuklarını programımızda ağırlamaya çalışıyoruz. Ve bu akşam da tam bir Türk sanat müziği gecesi, bir sanat gecesi yaşatacağız sizlere efendim. Kiminle? Tabii ki TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli ses sanatçısı, zerafeti, asaleti, yorumuyla, her şeyiyle, o bir ekol aslında. Bizi kırmadı, bir hoş sedaya teşrif etti. Ekranları başınızda, büyük alkışlarınızı rica ediyor sizden efendim. Bir hoş sedaya Melihat Gülses geliyor.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
1: Harikasınız.
0: Sedacığım.
1: Ne kadar özlemişim sesinizi. Uzun zamandır yan yana gelmemiştik.
0: Ben de özlemişim.
1: Herhalde şeref verdiniz. Hoş geldiniz.
0: TRT ailesinin bir geçmişte, daha doğrusu emekli olmadan bir ferdi olarak bugün burada olmak ve tekrar Baki ve o birbirinden değerli SAS sanatçılarımızla birlikte olmak çok değerli, çok kıymetli. Teşekkür ederim davetin için.
1: Bizim için. Onur verdiniz, şeref verdiniz bize.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel sohbetlerimiz ve şarkılarımız olacak. Bugün sizi bol bol dinlemek istiyoruz ama hemen sıcağız cana bir eser daha dinleyebilir miyiz?
0: Necip Gülses ve Hüsamettin Olgun birlikteliği diyelim. Onların çok güzel bir şarkısı var. Bakalım beğenecek misiniz?
1: Biz keyifle dinliyoruz sizi.
0: Gönülle dil arasında ince bir çizgidir aşk.
1: Harika.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sedacığım.
1: Buyurunuz lütfen. Ne güzel eserler. Tabii evet. ki bu Necip Gülses, Melahat Gülses besteleri, birlikteliği vesaire bunlardan da elbette konuşacağız. Selam olsun değerli Necip Gülses hocamıza da. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizi çok mutlu ettiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel bir program. Dostlarla bir arada olmak.
1: Değil mi?
0: Çok güzel.
1: Şimdi efendim Melahat Gülses sizin Melahat Gülses ama bizim Melek ablamız aslında. Biz onu Melek abla diyebiliriz ve öyle söyleriz. Arada Melek abla diye kaçırırsam bu nasıl bir şey demeyin sakın.
0: Bu herkes biliyor zaten.
1: Değil mi? Biliyor artık.
0: Artık herkes biliyor. Sizin diğer isminiz Melek diye. Dolayısıyla hiç fark etmez.
1: Sevgili Melek ablacığım, siz hep tavrınızla, duruşunuzla, kostümlerinizle hep örnek oldunuz, örnek sanatçı oldunuz bizlere de, yeni gelenlere de. Ve o tavrı, o duruşu, o asaleti hep koruyorsunuz. Ben öncelikle müzik adına size teşekkür ediyorum. Çünkü sanatçı örnek olmalı ve siz hep örnek bir sanatçı oldunuz bizlere. Ve kendi döneminizin bence ekolüsünüz.
0: Çok teşekkür ederim Sedacığım.
1: Çok yürekten söylüyorum bunu.
0: Çok teşekkür ederim. Bu ülkenin gerçekten bu çizgisini koruyan ve de sanatını, duruşunu, kişiliğini koruyan sanatkarlara ihtiyacı var. Sanatkar gerçekten önde olan ve gerçekten örnek alınan biri. Dolayısıyla yeni yetişen çocuklarımıza da hem işte eğitmenlik yaptığım okullarda olsun hem diğer her yerde buna dikkat etmeye özen gösteriyorum. Zaten etmesem de artık o kadar oturmuş ki bu kadar seneden sonra artık bizim tarzımız, tavrımız bu.
1: Evet, çok yakışıyor
0: size. Çok teşekkür ederim.
1: Çok da yakışıyor, çok da güzel taşıyorsunuz bu ismi de, tavrı da. İnşallah sesiniz, soluğunuz uzun yıllar daim olsun ve hep örnek olmaya devam edin inşallah.
0: Hepimizin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben sizi bir dinlendireyim.
0: Çok mutlu olurum.
1: Ben de bir Hicaz okuyayım mı sevgili şefim? Ne dersiniz? Müsaadenizle.
0: Estağfurullah, çok güzel.

0: gönlüm hep baştan başa bir an bir diyar oldu.
1: Harikasınız. Biz de ne güzel size eşlik ettik. Beğendiniz
2: mi? Ay çok
1: mi?
2: İyi ettiniz valla, bayıldım.
1: Şimdi siz bana eşlik eder misiniz?
2: Tabii ki.
1: Hadi beraber söyleyelim. Hadi
2: memnuniyetle.
1: Şöyle hareketli bir yine, şarkı.
2: Yine bir Hüsamettin Olgun.
1: Değil.
2: Değil.
1: Başka bir hareketli şarkı Nazgül bakalım ne geliyor.
2: Nazgül müydü acaba dedim.
1: Onu birazdan birlikte söyleyeceğiz.
2: O zaman ben oturduğum yerden küçük küçük eşlik
1: edeyim. Tamam, çok memnun olurum.
2: Tamam.

0: bravo.
1: Harika.
0: Harika bir şarkı. Sizin sesinizi de çok sevdik. Beste Necip Gülses, güftesi
1: Hüsamettin Olgun.
0: Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Evet. Umarım onlar da beğenmişlerdir. Çok güzel bir düet oldu.
1: Bence de çok güzel de bir
0: teşekkür
1: eser.
0: Ediyorum.
1: Hareketli, keyifli, rica ederim.
0: Yine sizin sesinizden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Sevgili evet. Melek ablacığım.
1: Eylül Şarkıları albümünden.
0: Harika. Ben bunu çok seviyorum sesinizden.
1: Üsküp Sevda şarkısı Cengiz Onural'a ait söz ve müzik.
0: Keyifle dinliyoruz.

Yaz getir, yaz getir bana. Kırk düğüm atmışlar sevda üstüne. Yoluna çıkarsa çöz getir bana. Zemheri ayında güller açıldı. Gönlümün kışında yaz getir bana.

0: Teşekkürler.
1: Harika.
0: Teşekkürler.
1: Bu albüm o kadar bana başka duygular yaşatmış bir albüm ki. Bu şarkınız da öyle.
0: Tam 25 yıl oldu.
1: O kadar oldu mu?
0: Evet.
1: Ama hala günkü gibi keyifle evet. dinleniyor gerçekten. Muhteşem.
0: Öyle.
1: Çok aşığın var diyorlar. Ne kadar evet. severdim. Biraz mırıldansanız keşke.

0: hazırım, inanmaya. Gönül hırsızı derler. Şimdi senin şarkını Allah dinlemek Allah. İstiyoruz. Sonra çok başka güzel. Bir programda çok, söyleriz. Teşekkürler.
1: Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Harikaydı. Ben teşekkür ederim.
1: Evet efendim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz ben olayım.

0: Sevgili Melek ablacığım, sevgili Melihat Gülses, bu akşam bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki davet ettin Sedacığım.
0: Biz çok
1: İyi
0: mutlu
1: ki buradayım.
0: Olduk.
1: Evet, ben de çok mutlu oldum bugün.
0: Evet ama çok çabuk geçti, çok çabuk aktı zaman ve programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı TRT Müzik izleyenleri için?
1: Her şey bir kere herkesin gönlünce olsun.
0: İnşallah.
1: Bunu çok yürekten istiyorum. Ve kültürümüze, müziğimize, sanatımıza gerçekten daha ehemmiyet verelim diyorum. Buradan TRT ailesi olarak bizlerden gitsin. Ve hakikaten bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel programda da bunu da ilave edeyim.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka konuğumuzla bir hoş sedada buluşmak üzere efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Teşekkür ediyoruz tekrar.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
2: Daha daha ne var?
1: Vada. Word'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Vada. Hemen katılmak için daha Word Mobile indirin.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınız için. Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri, Türkü Deryası'ndan hepinize merhabalar. Sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var ve birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz bir repertuarımız var. Ben programımıza bir kısa girizgah yapmış oldum ama asıl program şimdi başlıyor. Hazır mıyız? O zaman çok kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, sevgili abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin

Efendim candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında dinleyenlere buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Bir Türkü Deryası programında yine candanlıkla hep beraberiz efendim. Sağ olun, şerefler verdiniz. Hele ki varsınız. Ve hemen programın ilk başına şunu özellikle belirtmek istiyorum.

0: Diyorum ki göstermiş olduğunuzu teveccühe binlerce teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun, var olun.
0: Ve hemen Hamdiyeciğim misafirimizi davet etmek istiyorum. Diyorum ki Neşe
2: Demir.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Neşe Demir.
1: Ağzına sağlık Neşeciğim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Neşe de Neşe gibi değil mi?
2: Teşekkür evet, ederim abiciğim.
1: Tekrar hoş geldin canım benim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Neşe. Neşe verdin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim. O neşe bana ait. Teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Siz kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm Tevki Müzik izleyicilerine de teşekkür ediyorum. Ve sevgili saygılarımı gönderiyorum.
1: Efendim Neşe Hanım'la ilgili hemen kısa bir bilgi. Hemen aklıma şimdi geldi.

0: Konservatuarı birincilikle bitirmiştin değil mi?
1: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı
0: Evet.
1: birincilikle bitirdim.
0: Tebrik ederim.
1: Sonrasında
0: Evet.
1: İstanbul Teknik
0: Evet.
1: Üniversitesi'ne
0: Evet.
1: devam ettim ses eğitimi.
0: Ve hemen
1: Teşekkür ederim.
0: Adıyaman'a gidiyoruz. Bu ara arka tarafta çok genç, yakışıklı kardeşlerim var. Canımsınız benim. Hoş geldiniz. Hele ki Türküleri seviyorsunuz. Hani burada alkış? Ana!
1: Hoş geldiniz.
0: Ali kardeşime de candan teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın ve Adıyaman'a gidiyoruz. Beraber
1: Hep birlikte
0: okuyacağız.
1: okuyoruz, evet.
0: Diyoruz ki eşarbını yan bağlama.
1: Sizler de eşlik eder misiniz? Haydi bakalım.

0: Vay ki vay. Canımdan teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hemen Hamdiyeciğim, buyur.
1: Evet. Efendim. Ben de istek üzerine bugün repertuarıma bir eser aldım. Hastane önünde incir ağacı diyeceğim. Arasında da kısa bir bozak seslendireceğim müsaadenizle. Buyurunuz orkestramız.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık.
1: Kıymetli almışlarınız için.
2: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Hemen diyorum ki inancımız gereği çok şükürler olsun. Umutsuzluk asla yok. Umutsuzluk asla yoktur. Ne diyoruz? Yine böyle çok zorda olduğumuz zaman, yani tabii ki o duygular farklı. Diyoruz ki ne alarsın, ne alarsın, ama beraber söyleyeceğiz. Bir Erzincan türküsü, rahmet tanıyoruz, aşık daimi ait. Alkışlarınız dua yerine gelsin. Buyurun.

0: Candan teşekkür ediyorum.
1: Bravo.
0: Fen Lisesi, binlerce teşekkürler. Canımsınız benim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Ve diyoruz ki...
1: Abicim ağzına yüreğine sağlık.
0: Canımsın benim.
1: Evet, biraz Neşe'den bahsetmek istiyorum müsaadenle.
0: Tabii
1: çünkü
0: ki.
1: Mesai arkadaşım biliyorsun. Kültür Öyle ve mi? Turizm Bakanlığı'nda.
0: Doğru, pardon.
1: Sen de bizden emekli oldun.
0: Ne emeklisi kızım?
1: Yok pardon, emekli olmadım. Ya. Yıllardır bir arada çalışıyoruz.
0: An geldi 45 zaten. Yaşına diyor emekli oldun diyor. Buyur.
1: Selahattin abicim, seninle hani bir sohbet etmiştik ya. Şey demiştim sana. Kuliste nasıl halleri olduğunu bildiğimiz insanların sahnesini çok izleyemiyoruz diye.
0: Evet.
1: Şimdi Neşe benim... Kızımla yaşıt bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Sahnede nasılsa kuliste de öyle olan sanatıyla, duruşuyla, karakteriyle gerçekten benim için çok özel bir dost. O yüzden bugün onu burada ağırladığımız için çok mutluyum. Tekrar hoş geldin.
0: Kendine emin olduktan sonra mesele
2: çok
0: yok.
2: Çok teşekkür ederim, evet. Kıymetli arkadaşım bil mukabele. Sen çok kıymetli, çok özel bir insansın, çok özel bir sessin. Çok teşekkür
1: çok
2: ediyorum.
1: Çok teşekkür
2: kıymetli
1: ediyorum. Sen de öyle.
2: Için.
1: Çok yakın zamanda yeni bir çalışma çıkardınız. Biliyorum müzik yönetmenliğinde kıymetli şefimiz Selçuk Murat Kızılateş yaptı. Bugün onu seslendirmeni çok istiyordum ama yönetmenimiz özel olarak Öldüm Ağlasam Ne Olur istedi, senden.
2: Benim ilk çıkış eserim diyebilirim. Olcay Toart ve Cem Yıldız'ı bestesi Öldüm Ağlasam Ne Olur. Çok sevilen bir eser oldu. Benden sonra da birçok kişi seslendirdi. Dilerseniz birlikte okuyalım. Olur mu?
1: Haydi bakalım. Alkışlarınız Neşe Demir için.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına
2: sağlık. Alkışlarınız Neşe Demir için.
0: Ve kıymetli üstadlar için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Selçuk Murat Kızılateş nezdinde tüm kıymetli üstadlara sonsuz teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Harikasın. Neşe'cim seni hiç oturtmuyoruz. Bugün biz bir sürpriz hazırladık Selahattin abi. Senden özür dileyerek
1: affına sığınarak. Ben bu parça için özür diliyorum. Buyurun. Çok klasik.

0: Klasik bir Cem Yıldız türküsüydü. Fantazi bir türkü, öyle diyelim. Buradan gözlerinden öpüyorum. İnşallah yakında arayacağız da. Selamlar
1: İnşallah
0: olsun diyeyim. Çok
1: bekliyoruz.
0: hoşuma gitti parça. Biliyorum
1: Teşekkür
0: zaten,
1: ederim.
0: evet.
1: Sağ
0: Buyur
1: olsun.
0: canım.
1: Bizden de
0: Evet.
1: selamlar olsun. Biz de bugün müsaadenizle böyle iki bacı bir araya gelmişken dedik ki bir hatıramız olsun. İkimiz bir düet yapalım.
0: Evet.
1: Uygun olur mu?
2: Çok
0: Hadi
2: güzel olur değil
0: bakalım.
2: mi? Haydi
1: Kadın
2: bakalım.
1: ağzı bir eser seçtik efendim. Zeytinyağlı yemem aman diyeceğiz. Kıpır kıpır sizlerin de eşliklerini bekliyoruz. Haydi bakalım.

0: Vay evet. Vay vay.
1: Çok teşekkür ediyoruz ederiz. Efendim. Sağ kıymetli olun. Alkışlarınız için.
0: Ağzınıza sağlık canım. Ağzınıza buyur sağlık. Sen istersen hiç oturma.
1: Aa evet, yine evet, sıra bende yani. Değil mi?
0: Evet.
1: Evet efendim, yine çok sevdiğinizi düşündüğüm bir eserle devam edeceğim ama birlikte okumayı ümit ediyorum. Söyler miyiz? Ahle yar yar diyeceğiz. Haydi bakalım. Nakarat kısımlarında özellikle eşliklerinizi bekliyorum.

0: Çok teşekkür
1: Ağzına
0: ediyorum.
1: Sağlık canım benim. Sağlık.
0: Çok sağ olun kıymetli alkışlarınız
1: bu
0: için.
1: Bu ahleyar nasıl bir ahleyarmış. Evet.
0: Evet.
1: Değerli izleyicilerimiz ve hazırım, tüm türküleri hepimiz çok seviyoruz. Allah razı olsun, buradan gözlüyorum. Kalbi böyle Rahman'ı okuyorsunuz. Vallahi teşekkürler. Sağ olun. Var
0: olun. Alkışlar seyircilerimiz evet. için o zaman.
1: Ayrıca şimdi çok sevdiğim, bütün türkülerimi çok seviyorum ama bana en çok etki eden bir Sivas türküsü, bir de Mardin türküsü. Efendime söyleyeyim, bu Mardin türküsü benim çok değerli ağabeyim İzzet Altın Meşe'nin derlediği ve İhsan Öztürk Hoca'nın notaya aldığı güzel bir türkü. Diyoruz ki Sabiha. Ayrıca da bu türküyü tabii ki tüm ekip arkadaşlarımız istediler. Benim de onlara armağanım olsun. Tüm dinleyicilerimiz armağanımız olsun.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
2: Ağzını
1: sağ
2: olun, sağlık.
1: Var olun. Ben de sizleri alkışlıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ve hemen...
0: Nefesine yüreğine sağlık abicim.
1: Neşe kat.
2: Sıra bende galiba.
0: Haydi bakalım. Alkışlar Neşe Demir için efendim.

0: Bravo. Bir maşallah diyelim mi Selahattin Altay abim için?
1: Çok teşekkürler. Estağfurullah.
0: Hepimiz maşallah. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın.
1: Bu ara çok değerli kardeşim, şefimiz
0: Selçuk Murat Kızılateş. Evet. Nezdinde bütün orkestrimiz.
1: Ve diğer arkadaşlarımız selamlar, sevgiler diyorlar. Hoş geldiniz diyorlar. Biraz gece oldu ama temiz oldu Selçuk'cum. Şimdi ne okuyoruz?
0: O zaman abicim şey okuyalım mı? Heh. Çakmak çakmağa geldi.
1: Aa tabii. Bu da bizim Ali Gencebay, Urfa'dan güzel bir türkümüz, kardeşimiz. Buradan selamlar, sevgiler olsun diyorum. Bundan da yılın sanatçısı seçilmiştim laf aramızda. Evet, şimdi o zaman rica etsem. Sigara içmek günah biliyorsunuz. Ama telefon ışığını yakmak bilmiyorum işte sevap mı Rabbim diyor. Bir görebilir miyim acaba? Bir görebilir miyim ana? Bu kadar mı? Çakmaklar değil de telefonlar bu kadar mı? Hocam biraz da ışık mıdır falan görebiliyoruz. Evet. Canımsınız benim. Evet hoca buyurun. Evet.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyorum efendim.
1: Harikasınız.
0: Evet, şimdi...
1: Çok eğlendik hakikaten. Keyifli bir program oldu değil mi? Keyif aldık mı?
2: Selahattin abi, Hamdiyeciğim. Ben Ardahanlıyım ve biliyorum ki burada stüdyomuzda Ardahanlı misafirlerimiz var değil mi?
0: Evet.
2: Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş gelmişsiniz. Sefalar
2: Ardahan, Kars Iğdır Kadın Meclisi burada. Ve başkanımız Canan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Sağlık. Çok sağ teşekkürler olsun. Ama şimdi ben hemşerilerimden vazgeçer miyim ya gözünü? Malatya'da hemşerilerim de var yani.
2: Malatyalılar da burada galiba.
0: Evet.

0: Harikasınız.
1: Değerli canımsınız. Nacizane bu da benim kendi derlememdir. Behlül Alkan'dan almıştım. Bir Malatya Arguvan türküsüdür. Hele ki böyle bir türküler var diyorum. Evet.
0: Evet, harikasınız. Efendim, bugün programımızın sonuna geldik. Çok az bir vaktimiz kaldı. Selahattin abicim, sen bir veda et istersen. Ben de veda etmek istiyorum izleyenlerimize.
1: Bitti müsaadenle. Mi? Yoksa bir hareketli türkü yola.
0: Son bir eserle bitireceğiz artık.
1: Hadi buyurun. Buyurun.
0: Hadi bakalım.
1: Yeşil Ercisi okuyalım.
0: Yine senin
1: benim
0: derlemen bir eser.
1: Evet.
0: Evet, haftaya
1: buradan
0: Mehmet...
1: Buradan bana selamlar.
0: Evet, haftaya da Mehmet Demirtaş üstadı ağırlayacağız efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Kıymetli izleyenlerimizi de ekranların başına bekliyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Neşe'cim, ayaklarına sağlık senin
2: de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz için. Herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.
1: Türkülerle kalın.
0: Hoşçakalın.
1: Allah'a emanet olun.

kendine özgü sesi ve yorumuyla Irmak Arıcı. Ve bu haftaki konuklar modern arabesk müziğin sevilen yorumcusu Serkan Nişancı. Bu ateşe sen attın, ne olur son kes benim ve beni yalnız bıraktın. Mahzuni Şerif'in mirasını bugüne taşıyan Yiğit Mahzuni. Sen

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uyçalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Bir Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçelerini, şeylerini.
2: Evet, şarkılar söylemek benim için bir görevdi.
1: Seni

0: Programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Efendim, herkese iyi akşamlar diliyoruz.
1: Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Çiğdem Gürdal, Göksel Baktagir ve ben Atakan Aktaş.
0: Heyecanımızı sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz açıkçası. TRT Müzik ekranlarında yepyeni bir program. Her çarşamba 21.15'te sizlerle birlikte olacak inşallah. Programımız Aşk Masalı. Bakalım.
1: Her şarkıda da bir aşk masalı yok mudur? Yani biz de şarkılarla sizlere işte o hikayeleri, o aşk masallarını bu programda anlatmaya çalışacağız.
0: Aşkın her halini anlatacağız değil
1: mi? Her halini anlatacağız. Tabii ki Sayın Göksel Baktagir Beyefendi ve orkestramızla birlikte saz sanatçılarımızı Göksel abi sen istersen tanıt.
2: Evet, kıymetli sanatsever dostlarımıza aslında heyecanımızı tabii ki biraz da bastırmak adına da bir şeyler söylemek istiyorum. Engin kültürümüzün çok önemli bir parçası sayılan Türk musikisinin birçok güzelliğini bir programda farklı renklerle birlikte işlemeye gayret göstereceğiz. Ancak programımızın tabii ki en büyük özelliği ise birazdan sizlere anons edeceğim kıymetli sanatkar dostlarımızın hepsi birbirinden değerli kıymetli sanatkarlar. Müziğimizi onlarla birlikte işlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Violonselde Şenol Arkun olacak aramızda. Keman ve ut enstrümanında Özdemir Güz, klarnette Şükrü Tırkış, piyanoda Göksel Kamçı, adaşım Göksel ve perküsyonlarda Bülent Elmas ve Oray Yay, aşk masalının en güzel ezgilerini kıymetli sanatkar dostlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Bizler de aynı mutluluğu programın başında sözlerini Doktor Hüseyin Balkancı'nın yazdığı ve bestesini sevgili Göksel Baktagir'in yaptığı aşk masalıyla yaşadık efendim. Arkasından bir enstrümantal eserimiz vardı, yine sevgili Göksel'e aitti.
2: Aslında tasarımsal olarak düşündüğümüz için bir duyguyu tamamlamak üzere bu eserler Yüce Yaradan tarafından ilham oluyor, şükürler olsun.
0: Evet Atakan'cığım, şimdi bence o güzel sesinden merakla bekliyorlardır izleyenlerimiz ne okuyacağını.
1: Nihavent makamında bir şarkı var sırada. Tabii musikimize, bugünkü haline musikimizin yön veren en değerli, en büyük bestekarlarımızdan Saadettin Kaynağ'ın bestesi. Sözleri de Malatyalı bir öğretmenimizin, efendim Ramazan Gökalp Arkın'ın sözleriyle buluşan "Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor" diyeceğim.

0: Yürekten tebrik ediyoruz sevgili Çiğdem. Ya arkadaşlar ne yaptınız siz? Gerçekten nazar değmesin, çok güzel başladınız. Bir de
1: çok sevgili, güzel başladık bence.
0: Hep birlikte, evet. Sevgili Atakan, ilk önce senin okuduğun o güzel eser tabii ki Saadet'in Kaynak gibi çok kıymetli bir bestekâra aitti. Ardından Çiğdem'in okuduğu eserde de benim her zaman bu eseri icra ederken böyle çok farklı bir duygusal bir halde bürünüyorum. Çünkü iki kudretli bestekâr. Besteyi Muzaffer

0: Zafer İlkar yapmış. Sözleri de Erol Sayan hocamız yapmış. Ne de güzel bir eser ortaya çıkmış değil mi?
1: Evet.
0: Sizler de yürekten kutluyorum. Gerçekten harikasınız.
1: Ona da buradan selamlarımızı, hürmetlerimizi iletmiş olalım. Evet, yani harikaydı. Hakikaten böyle etkisinden çıkamadık Çiğdem hanımefendinin sesini.
2: Efendim ben ben de aynı şeyi sizin için söyleyeceğim gerçekten.
1: Bu aralar neler yapıyorsun diye sorsam?
2: Bu aralar o kadar çok şey yapıyorum ki. Mesela. Bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğundayım ben. Oranın konserleri var tabii. Benim şahsi özel konserlerim işte çalışmalarım var. Öyle. Sen ne yapıyorsun?
1: Benim de evet asli görevimiz Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu. Orada devam ediyoruz görevimize. Bir de geçen yıl gençlik koromuz oldu. Koromuza bağlı, Cumhurbaşkanlığı koromuza bağlı. Onlarla çalışıyoruz. Onları çalıştırıyorum. Hatta 8 Kasım'da konserimiz var. Buradan davet etmiş olalım.
2: Ne güzel bir şey değil mi? Genç Türk müziğine gönül vermiş genç kardeşlerimize yön verebilmek gerçekten çok büyük bir özveri. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Türk müziğiyle uğraşan bir nefer olarak teşekkür ediyorum sana.
1: Estağfurullah. Elimden geldiğince haftanın iki günü çalışabiliyoruz. Bir de haftanın iki günü işte konservatuvarımız var İstanbul Teknik Üniversitesi. Orada ses eğitimi bölümünde repertuvar dersleri veriyorum. Göksel abi emekli oldun ama yine çalışmalar...
0: Tabii
1: Çiğdem soracaktı. Buyurun.
0: Aslında Aşk Masalı programımızın o güzel içeriğini oluştururken heyecanla Yüce Yaradan kısmet ediyor. Böyle nakış nakış sizin yolladığınız repertuara bir ucuna bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ve ben de inanıyorum ki aslında Türk musikisinin bu makamsal yapısı içerisinde hepimiz ruhumuza hitap eden o güzellikler içerisinde güzel bir harmanlama olacak. Ve sırada Avni Anıl'ın bir güzel Hicaz şarkısı var ve ardına bir eser daha bağlayacaksın
1: evet,
0: zannediyorum.
1: Avni Anıl'ın Hicaz şarkısı sözleri Rüştü Şardağ'a ait. Rüştü Şardağ da hem siyasetçi, bürokrat. Aynı zamanda İzmir Radyomuzun da kurucularından TRT İzmir Radyosu'nun. Ardından da Kaptanizade Ali Rıza Bey'in Kapıldım Gidiyorum ikisini birbirine bağlayacağız bakalım.
2: Belki izleyenlerimiz bizimle beraber okurlar değil mi?
1: Çok seviniriz.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Hadi o zaman oturalım.
1: Peki oturarak
2: devam ediyoruz arkadaşlar. Ne güzel akıcı bir program oluyor.
1: Bizler de tebrik ediyoruz. Arkadaşlarımızı da, saz arkadaşlarımızı da tebrik
2: burada
1: ediyoruz.
2: Burada tabii ki programın ilk heyecanına verelim. Burada sevgili Şükrü o kadar beklemişti ki bir meyan alsam ne güzel olur diye. Şimdi sözümüz olsun sevgili Şükrü'ye değil mi Çiğdem?
0: Bir dahaki programa iki tane solo verelim Şükrü'ye.
2: Tebrik ediyoruz arkadaşlar.
0: Şükrü'cüğüm özür diliyoruz.
2: Şimdi sırada aslında Türk müziğinin en derin makamlarından bir tanesi var. Hüzzam makamında iki eser icra etmiş olacak sevgili Çiğdem Gürdal. Onun öncesinde Şenol kardeşimle küçük bir açış yapmış olsak Çiğdem'ciğim.
0: Çok güzel olur.
2: Sen de bir çok önden güzel anons edersen eserlerini.
0: Tabii ki Selahattin Pınar'a ait bir Hüzzam şarkı var. Önce gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Arkasından da çekemezler sevgimizi diyeceğiz. Buyurunuz efendim.

0: Ağzına sağlık,
1: Ellerinize
0: gönlüne
1: sağlık
0: sağlık.
1: arkadaşlar.
0: Ediyoruz
1: Çok
0: sevgili Çiğdem.
1: teşekkürler.
0: Evet, tebrik ediyoruz.
1: Taksim için de çok teşekkür ediyorum.
2: Evet Şenolcuğum, maşallahım var derim benim.
1: Ben bir duygumu dile getirebilir miyim
0: Çok
1: mümkünse?
0: sevinirim.
1: Gerçekten hani ilk program olmasının elbette getirdiği bir heyecan var ama hani böyle şeyler vardır ya, sizde de olur mu bilmiyorum. Ben çok sevdiğim bir musiki ortamında olduğumda böyle yüzümdeki gülümsemeyi engelleyemiyorum bir türlü. Mesela sen şarkı söylerken ben böyle hayranlıkla bakıyorum, acaba neresinde nasıl söyleyecek
0: Beni
1: falan.
0: görmüyorsun ama ben de aynı ya. Hatta eşlik ediyorum
2: Evet,
0: sana
2: doğru.
0: yani.
1: Valla gerçekten
2: Çok
1: çok
2: güzel,
1: keyifli.
2: çok.
1: Göksel'cim çok
2: Ekibimiz
1: teşekkür
2: de çok
1: ediyoruz.
2: güzel
1: Hakikaten
2: maşallah.
1: ümit ediyoruz sevgili izleyenlerimiz de bizimle aynı keyfi, aynı hazzı yaşıyorlardır. Çünkü hakikaten böyle o kadar böyle çok güzel gönüllerin bir araya geldiğini hissediyorum ben. Bu çok inanılmaz bir enerji var şu anda stüdyoda. Hem ekibimiz gerçekten çok kıymetli, çok başarılı. Hem biz burada çok keyifli bir müzik yapmak üzere bir araya geldik. Gönlümüz nasıl istiyorsa o şekilde yapıyoruz. Umarım karşıya da yansıyordur bu.
0: Sonuçta duyguyla ilgili bir işimiz var. Çok da sevdiğimiz o duyguyu kıymetli izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle, seyircilerimizle paylaşmaya gayret ediyoruz ki onlar da alıyorlardır diye ümit ediyorum.
2: Bu arada tabii ki şimdi tam yerine geldi diye düşünüyoruz. Programın dizaynında da aslında güzel titizlikte hareket ettik. Farklı bir müzik türünün gönüllere çok dokunan bir eserini sevgili Atakan Aktaş dostumuz icra etmiş olacak. Anons eder misin?
0: Evet, anonstan önce kısa bir şey belirtmek istiyorum. Tabii şimdi biz işin biraz daha klasik tarafındayız. Hani hem koro itibariyle hem okul itibariyle klasik Türk musikisi icra ediyoruz ve öğretmeye çalışıyoruz. Bu bizim aslında milli ve manevi müziğimiz. Yani geçmiş nesillerimizden gelecek nesillerimize aktarmak için çalıştığımız bir türü müziğimizin, daha ilmi bir müzik. Fakat yeni olan şeyleri de takip etmek, yeni olan şeyleri de

seslendirmek, yeni olan şeyleri, yeni olan müzikleri de kıymetli halkımızla paylaşmak, bunlar da bizim vazifemiz bir müzisyen olarak. Şimdi yeni bir şarkı, yani yeni dediğim klasik müziğimize göre yeni bir şarkı, çok benim de severek

0: bir yönüyle. Ben de kızım için bunu söylemeyi çok seviyorum. Bu
1: Harika.
0: şarkıyı da kızım için söylemiş olayım. Elif Kiraz hanımefendiye.
1: Bir de onun öncesinde bir intro
0: Öncesinde evet
1: yapalım.
0: lütfen.
1: Kılavuz olsun adı gibi.
0: Harika.

0: Yürekten kutluyorum arkadaşlar.
1: Ben de kutluyorum.
0: Ne kadar güzel oldu. Ya Çiğdem'cim, sana aslında sürpriz yapmış olduk ama o kadar da güzel oldu ki.
2: Vallahi biraz bir anda, gerçekten değil mi? Öyle oldu. Ben ufakçık belki olabilir diye bir güfte hazırlamıştım ama spontane artık.
0: Evet.
2: Ne yapacağız bakalım?
0: Evet, rejiye zaten haber vermiştik onu.
1: Evet. Evet, harikaydı gerçekten. Evet, şimdi Uşak Nefes var sırada. Bu tabii ki çok kıymetli Nesimi'nin sözleriyle bestekar Beldil, vahdeti vücut anlayışını benimseyen Alevi Bektaşi büyüklerimizden eseri şimdi zevkle seslendirelim.

0: Hızla sonuna gelmişiz programın, farkında
1: Evet.
0: değiliz.
1: Aşıklar makamı, uşak makamı, ne kadar
0: Evet.
1: güzel bir makam
2: Aşk
1: gerçekten. Evet,
2: masalı diye başladık. Aşıklar makamıyla da bitirmiş olacağız bugün
0: bugün
2: programı.
0: tabii İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı, Türk Müziği Konservatuarı hocalarımızdan rahmetli Selahattin İçli beyefendinin, Profesör Doktor Selahattin İçli beyefendinin ölüm yıl dönümü. Son olarak onu da analım istedik. Onun bir şarkısıyla veda edelim istedik. Programımızın sonuna gelmişiz. Yönetmenimiz uyardı.
1: Evet, Allah rahmet
0: Son,
1: eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Mekanı cennet olsun inşallah.
2: Amin amin. Biz haftaya aynı gün aynı saatte yine
0: İnşallah.
2: TRT Müzik ekranlarınızda olacağız. Ben Çiğdem Gürdal.
1: Ben Göksel Baktagir.
0: Ben Atakan Aktaş. Her zaman en iyisine, en güzeline layıksın. Sizlere elimizden geldiğince en iyisini, en güzelini sunmaya çalışıyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 10-16 Ekim arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 239 lira yerine 219 lira. Ekmecik tam buğday unlu ekmek 43 lira yerine 38 lira.

0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim, TRT Müzik ekranlarından her birinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün birbirinden değerli iki tane sanatçı konuğum var. Bu akşam ilk konuğum kendine has yorumu, güçlü sahne enerjisi ve milyonlarca dinlenmeye ulaşan son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri. Ankara türküleriyle tanınsa da yorumladığı her eserde duygusunu kattığı için her birimiz çok seviyoruz onu. Düğünlerden konser salonlarına uzanan geniş bir dinleyici kitlesi var. Değerli sanatçımız Serkan Nişancı bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Evet. İkinci konuğumuzsa çok kıymetli kültürel bir mirasın temsilcisi. Türk halk müziğinin büyük ustalarından Aşık Mahzuni Şerif'in torunu. Çocuk yaşlarda müziğe başladı kendisi. Aynı zamanda yorumcu, söz yazarı, besteci ve prodüktörlüğüne devam ediyor. Sevgili Yiğit Mahzuni bizlerle. Siz de hoş geldiniz
2: hoş
0: efendim.
2: Hoş bulduk Irmak'cığım.
0: Nasılsın?
2: İyi vallahi. Çok şükür. Seni gördük, buraya geldik. Bu güzel enerjiyle daha da iyi bir hale geldik.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da yakışıklı görünüyorsunuz. İkiniz de çok şıksınız. Evet. İlk önce Yiğit'ciğim senden başlamak istiyorum. Tabii ki kıymetli dedenin mirasını taşıyorsun. Bu miras sende bir sorumluluk yaratıyor mu? Yani senin için gerçekten zor mu?
2: Yani şöyle, aslında tabii ki zor ama hep şunu söylüyorum ben. Bu mirası taşımanın rahmeti o kadar büyük ki zahmeti hiç gözüme gelmiyor. Çünkü Mahzuni Şerif sadece bir yorumcu ya da işte Türk halk müziğinin içerisinde bir figür olarak değil, aynı zamanda ideolojik de bir duruşun temsilcisi gibi olduğu için onun, ben çocukluğumdan beri bütün hareketlerimin Yiğit kimliğinin dışında bir de Mahzuni Şerif kimliğine de yansımalarını hep bu

0: Bugüne kadar taşımak durumunda kaldım yani. Ama çok şükür, çok mutluyum. İyi ki böyle bir ailede doğdum.
1: Kesinlikle öyle. Aynı zamanda ilk bağlamanı da deden hediye ediyor sana, değil mi? Doğru biliyoruz, evet. Peki efendim, eller üzerle milyonları aşan dinlemelere ulaştınız. Bu sizi şaşırttı mı? Beklenilen bir dinlenme ve beklenilen bir ilgi miydi?
2: Tabii ki değildi. Yani şarkının sevileceğini, şarkı zaten baştan aşağı Yiğit'imin yazdığı, söz müzik kendisine ait. Yıllar önce de var olan bir şarkıydı. Sonrasında döndü dolaştı, Yiğit illa abi bu şarkıyı sana yapalım. Ben baştan istememiştim aslında. Yani istememiştim derken, hani bir hoşuma gitmedi aslında. Sonrasında işte aranjeler yapılınca, ayıllar çalınınca falan, sonra işte son okumaları falan yapınca iyicene benim de baya baya hoşuma gitmeye başladı. Sonrasında da tabii ki bu kadar beklemiyorduk ama beklenenin üstünde oldu baya baya. Hani işte akımlar oluşturuldu, insanlar bir kulaklık muhabbeti çıktı, ayıldılar, bayıldılar. Sonrasında işte çöp konteynerları hatırası var deyip aldılar, götürdüler falan. Yani beklenenlerin üstünde bir performans oldu. Eller Üzer hayatımıza değişik bir şekilde girdi. Allah'a şükür hala da devam ediyor. Girmediğimiz liste kalmadı. Bütün evet, her yerde varız yani. Kimi yerde bir numarayız, kimi yerde globallerde iki numarayız falan. Şimdi de işte Yiğit onun devamını yaptı. Şimdi devamını
1: yeni şarkılar yolda mı o zaman?
2: Yolda tabii ki, aynen.
1: Yine bu tatlarda mı olacak yoksa daha değişik bir soundda mı olacak?
2: Yok. Unutacağım zaten Eller Üzer'in devamı oldu.
0: EP'miz yayınlandı işte. O da Unutacağım Eller Üzer'in devam şarkısı niteliğinde oldu. O da şu an iyi gidiyor.
1: Müthiş.
2: Aynen.
1: Yüreğinize sağlık.
2: Aldığımız konteynerları geri bırakmaya başladık.
1: Süper.
2: Unutacağız diye.
1: Peki bu güzel şarkıyı sizden dinleyebilir miyim?
2: Tabii
1: Unutacağım.
2: Ki.

0: Gerçekten müthiş bir şarkı ve devam gelen şarkıları aslında çok görmüyoruz. Çok güzel bir fikir gibi geldi bana, değil mi? Hani Türkiye'de bir şarkının devamı gelen bir şarkı ben hiç duymadım.
1: Rapçi taktiği aslında biraz. Tan abinin varmış. Yani biz bu şarkının hazırlık aşamasında öğrenmiştim. O da unuttu.

0: Demiştim ya sözümü tutamadım diye bir şarkı. Sana bir şarkı yazacağım adı, sana bir şarkı yazacağım adı unuttum seni olacak. Sonra da unuttum demiştim ya sözümü tutamadım diye. Bir
1: Öyle
0: devam
1: bir
0: şarkısı
1: devam
0: yapmış. Evet ben de aslında yenilerde öğrendim. Bu da öyle kısmet oldu. Aslında bu iki şarkı da benim 17-18 yaşında yazdığım şarkılardı. Bugünlere kısmet oldu işte.
1: müthiş. Peki şarkıları yazarken ilk önce senin için söz mü geliyor, melodi mi geliyor? Çok güzel şarkılar yazdığını biliyorum. Aynı zamanda hatırladığım kadarıyla sevgili Aysel Yakupoğlu'na vesaire de verdin. Çok da güzel okudu onlar da. İlk önce ne geliyor senin için? Tabii ki duygudur
0: Önce
1: ama...
0: deneyim geliyor.
2: Gitarını alıyor 5 dakika sonra çıkıyor. Şarkı olmuş oluşmuş oluyor yani.
0: Ya ben aslında üretimin referansını tüketim olarak görüyorum. Yani biz pandemi döneminde mesela evlere kapanmıştık. O dönem herkes böyle o işte sen çok beste yaparsın bu dönemde falan gibi beklentiler içindeydi. Ama bir duygu tüketmeden herhangi bir şeyin üretiminde şimdi kavga etmiyoruz, dışarı çıkmıyoruz, barışmıyoruz, küsmüyoruz, işte kızmıyoruz ya da işte ne bileyim bir sinemaya gitmiyoruz. Herhangi bir duygunun bir duygu durumuyla kendimizi meşgul etmediğimiz için yani ben genel olarak yoğun duygu yaşadığım süreçlerden sonra üretimin daha verimli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir ifade biçimi şarkı yazmak yani hani kendini ifade ettiğin bir biçim. O da ifade etmeye ihtiyaç duyduğun anın yoğunluğuna göre daha belirleyici oluyor diye düşünüyorum.
1: O zaman sözle beste aynı zamanda geliyor.
0: Bazen önce söz geliyor. Bir nakarat yazıyorum. A'sı B'si yok. 3 ay uğraşıyorum. Hoşuma gitmiyor kaldı. Bazen elime gitarı alıyorum.
1: Hemen
0: Bildiğim bir
1: bitiriyor.
0: şarkıymışçasına tek seferde söylüyorum. Yani o biraz dediğim gibi o zamanki duygu yoğunluğumla alakalı
1: Hemen.
0: oluyor biraz.
1: Peki efendim çok yoğun bir konser programınız olduğunu biliyoruz. Sahnelerde nasıl şarkılar söylüyorsunuz? Yani bizler sizi dinlemeye gelsek Serkan Nişancı'dan daha arabesk şarkılar mı duyarız? Yoksa yine bu Ankara'nın güzel havalarını mı duyarız? Hareketli şarkılar mı duyarız?
2: Hem ağlatırız hem
1: Değil
2: oynatırız biz.
1: mi?
2: Her şekli şemali var bizde.
1: Süper. Çok güzel. Peki bugüne kadar sizi etkileyen bir dinleyici hikayesi ne oldu acaba? Yani dinleyicilerden nasıl bir şey geldi ve etkilendiniz?
2: Ya şu Eller Üzerimizden sonra işte ayrı bir level'a geçildi yani. Mesela Eller Üzeri ben ilk okuduğumda insanlarla birlikte gerçekten ağladım yani. Hani böyle bir duygu patlaması yaşadım ben yani. Hani daha öncesinde de vardı bunlar ama Eller Üzerinden sonra iyice yoğunlaştı bu. Yani insanların tepkileri çok çok baya baya değişti yani. Hani ne bileyim bak şu anda duygulandım mesela.
1: İnsanlar kendilerini buldu
2: Evet,
1: aslında bu
2: aynen
1: hikayede.
2: kesinlikle. Hı.
1: Peki ilk bağlamayla tanıştığın günü hatırlıyor musun?
0: Ya o kadar küçüktüm ki hatırlayamıyorum Irmak ya. Böyle hani bağlama o zaman oyuncak bağlamam vardı. Sonra curam oldu. Hani ben onu oynarken öğrenmeye başladım. O kadar küçük yaşlardaydı yani. Çünkü bizim evin içinde hep bağlama vardı yani.
1: Değil mi?
0: O yüzden çok hatırlayamıyorum açıkçası. Yani bağlamaya ne zaman başladın diyorlar. Onun bile cevabını veremiyorum yani.
1: O kadar küçük
0: Evet.
1: yaşta. Senden güzel bir şarkı dinlemek isteriz
0: Olur.
1: Yiğit'ciğim. Olur mu?
0: Tabii.

0: Bu da muhteşem bir şarkı. Yine söz müzik senin değil mi Yiğit'ciğim? Çok güzel yazıyorsun, çok güzel besteliyorsun.
1: Teşekkür ederim canım.
0: Senin yüreğine sağlık. Peki arabesk şarkılar deyince ilk akla gelen isimlerden biri oldunuz artık. Sizce bu arabesk şarkıları insanların bu kadar sevmesinin sebebi ne olabilir?
2: Başta bence Yiğit kardeşimin yazdığı sözler. Yani bunlar, Yiğit bu kadar güzel şarkıları yazmasa biz bunları okuyamayız tabii ki. Bizim de dilimizin döndüğünce, hani bir de yıllardır zaten böyle bir şey var, hani bizim daha öncesinde de okuduğumuz slow şarkılar var böyle bir, ama işte Eller Üzer'den sonra bayağı bir geniş kitleye ulaşıldı ve insanlar da sağ olsunlar sevdiler. Sevdirmeye de devam edeceğiz inşallah.
0: Biz de çok seviyoruz arabeski. O zaman öyle bir şarkı duyabilir miyiz sizde?
2: Tabii ki.
0: Gelir mi?

0: Teşekkürler.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Bunlar nasıl şarkılar ya? Gerçekten çok keyifli. Dinlemesi de keyifli. Söylemesi de tabii ki keyiflidir. Peki stüdyoda nasıl vakit geçiriyorsun Yiğit'ciğim? Yani orada çok vakit geçirdiğini biliyorum. Daha çok ne zamanlar stüdyoda oluyorsun? Neler yapıyorsun? Sabahladığın oluyor mu?
2: Yani tabii oluyor sabahladığımda. Ama bu son bir iki senedir daha çok gündüz çalışmaya gayret gösteriyorum. Bir de böyle sürekli bir göç halindeyiz. O yüzden mobil de bir tarafa döndük. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım da var. Bu ara biraz daha ağırlık onların üzerinde. Ben prodüktörlük kimliğini biraz daha ön tarafta tutmaya başladım. Ama biraz ben Mustafa Ceceli'nin asistanlığını yapmıştım. Ondandır ki belki bir hız tutkum var. Yani bir iş başladığında o da Mustafa abi de çok hızlıdır yani. O da böyle bir projeye başladığımda onu nihai bir dinlenecek bir hale getirmeden bilgisayarın başından ayrılamıyorum yani. Bazen de sabahlara kadar sürüyor. Ama stüdyo benim konfor alanım diyebilirim yani. Oraya gelince her şey sanki dünya daha bir güzelleşiyor benim için. Daha rahat akıyor zaman yani.
1: Peki prodüktörlüğe uzanan bu yolda yani söz yazarı, besteci, yorumcu, icraatçı olarak sence bu şekilde prodüktör olman nın avantajlarını gördün mü? Yani bir birikim var çünkü arka planı iyi biliyorsun.
2: Yani ben aslında müziğin birçok yerinde hizmet vermeye çalıştım bugüne kadar. İşte birçok isme bağlama çaldım yıllarca, sahnede öyle eşlik ettim. Zaten çocuklukta İbo Şov'a çıkmıştım. Ondan sonra bir solist kariyeri de büyütmeye başladım arka planda. Bugünlerde de işin daha çok mutfağında da vakit geçirmek bana... Ya ben biraz gece çalışmayı sevmeyen biriyim ve sanki bu taraf bana biraz daha iyi geliyor gibi. Yani ben gece evde yatayım istiyorum açıkçası biraz. Evet. Bir de sınırlı çevre daha çok hoşuma gidiyor. Yani işte Serkan abiyle bizim 15 yıllık bir birlikteliğimiz var. Ailem, onun dışında böyle bir iki tane dostumun dışında çok fazla işte ne bileyim gece dışarı çıkayım işte... Aman birileriyle tanışayım, bir yere gideyim falan, öyle de bir yapım da yok çok fazla. O yüzden böyle sanki işim mutfağında kalıyor ve gündüz çalışıyor olmak benim rutinime daha çok hizmet ediyor. Ve biraz da hep şey derim ben, böyle rüzgar kendi ateşini söndüremez, işte erik ağacı kendi meyvesini yemez. Yani bu dünyada birilerine iyi geliyor olmanın hazzı da çok daha başka bir haz. Dolayısıyla da mutluyum açıkçası yani. El eli yıkıyor, elde dönüyor, yüzü yıkıyor. Bizim aynen ilişkimiz öyle, öyle bir halde yani. Çok şükür. Güzel gidiyor.
1: Peki senin konserlerinde, sahnelerinde unutamadığın bir an, unutamadığın bir anın var mı?
2: Var tabii, çok fazla yani. En unutamadığım anlardan bir tanesi. Bir gün ben böyle 4-5 konser peş peşe gittiğimde, Serkan abi de hatırlar, mekanlarda elektrik kesiliyordu sürekli. Yani benim teknolojiyle zaten böyle bir sorunum var. Yani aldığım bir bilgisayar bende sürekli problem yaratır. Asistanıma veririm, 2 sene sorunsuz kullanır falan. Böyle bir sıkıntı yaşıyorduk. Bir kere de yine bir canlı müzik mekanında gecenin ilerleyen saatlerinde aynı olan her taraf bir mekanda bir beyefendi beni böyle saatlerce sahnede dinledi. Sonra bir çalışanmış gibi yanıma geldi, dedi ki yani bir garson zannetti beni, dedi ki ya dedi benim dedi eşim dedi şurada oturuyor, aynayı gösteriyor. Ben dedi onun yanına gitmeye çalışıyorum, nasıl gideceğimi bulamıyorum dedi. Ta arkasında duruyor eşi. Yani tabii işte gece hayatında böyle

0: komik, unutulmaz anlar oluyor yani. Büyük
1: Güzelmiş vallahi.
0: zorlukları da oldu.
1: Ama üstesinden geldin.
0: Çok şükür, razıyız
1: Güzel
0: hayatımızdan.
1: şekilde, değil mi? Hadi bir şarkı duyalım senden.
0: Haydi.

0: yine sağlık Duygu'na, sağlık Yiğit'ciğim. Şöhret, başarı, mutluluk. Sizce bunlardan hangisi insanın hayatında en zor elde edilesi şeydir? Şöhret mi, başarı mı, mutluluk mu, dostluk mu?
1: Ya bence en önemlisi mutluluk tabii ki ya.
0: Değil mi?
1: Tabii ki yani. İnsanın başardığı en güzel şey nasıl istediğin şekilde yaşamaktır yani, en büyük başarı.
0: Değil mi?
1: Tabii ki yani.
0: Peki Yiğit'ciğim, aynı soruyu sana yöneltmek istiyorum. Yani şöhret, başarı, mutluluk, hatta dostluk. Bunlardan hangisini elde etmek sence çok zordur?
2: Ya ben Serkan abiye katılıyorum. Mutluluk bir ana çatı gibi çünkü. Altında iyi dostluklar, iyi bir sağlık, huzurlu bir hayat olmadığı takdirde mutluluğu yakalamanın da çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Sosyal bir varlığız, dostluğa ihtiyaç duyuyoruz. Sağlığımız olmadığı zaman zaten mutlu olamıyoruz. Hiç ya da bir şey işimizde yapamadım. Başarılı olmadığımız zaman ya da kendimizi başarılı hissetmediğimiz zaman mutlu olamıyoruz zaten. O yüzden bence mutluluk hepsinden çok daha kıymetli ve daha zor.
0: Kesinlikle öyle. Peki hayatınızı anlatacak bir şarkı seçseniz, o tabii tahmin ediyoruz ama hangi şarkı olurdu?
1: Eller Üzer.
0: Değil mi? Gelir mi peki sizden bir Eller Üzer?
1: Gelir,
0: duyabilir
1: tabii
0: miyiz?
1: Tabii ki gelir.

0: yaşadım.
1: Duygunuza sağlık her ikinizin de. Çok güzel bir şarkı ve çok güzel bir yorum gerçekten. Peki bu şarkıyı yazarken neler yaşadın Yiğit kendi içinde?
2: Ben bu şarkıyı çok küçük bir yaşta yazmıştım ve hep şey diyorlar ya oğlum bu nasıl bir sevgi ya da işte ne yaşıyorsun da yazıyorsun falan. Ben hep dediğim gibi ifade biçimimin değiştiğini düşünüyorum. Yani aslında aşağı yukarı hepimiz aynı hisleri yaşıyoruz. Yani kimse o hislere baktığımız anlam boyutları sadece değişiyor. İşte mesela birinin bir köpeği ölüyor, dünyası yıkılıyor. Bir tanesi ailesi bir kazada yok oluyor. Belki o ondan, o durumdan o kadar etkilenmeyebiliyor. Yani aslında insanların başına gelen olaylar değil de o olaylara bakış açısı biraz daha belirleyici oluyor. Eller Üzer de yine benim çok evlenmeden önce gençlik yıllarımda yazdığım bir şarkıydı. Yine keza aşağı yukarı aynı aşk sevda aynı duyguları tezahür eden bir şarkıydı. Sadece biraz daha ben demek ki daha yoğun hissetmiş, belki de daha yoğun ifade etmiş olabilirim yani.
0: Kızına yazmış diye bir muhabbet var evet. Bir arada.
2: Sosyal medyada öyle bir şey dolandı böyle. Bir babanın kızına yazdığını öğrendiğimden beri. Ben halbuki kendim çocuktum zaten daha yani. Asılsız bir bilgiydi. Ama öyle olsa da güzel olurmuş yani değil mi abi? Böyle bir baba kızına da Eller Üzer seni dayanamak. Kızını vermek zor olur yani.
0: Bir kızın çünkü. Olursa inşallah o zaman da ona göre bir şarkı
1: i̇nşallah.
0: Yazarsın.
1: İnşallah. Peki çok yakın zamanlarda evlendiğinizi biliyorum. 12 ya da 14 gün arayla olması lazım.
0: Ben evlendim önce. Ankara'da düğün salonunda yaptık düğünümüzü. 12 gün sonra da aynı yerde Yiğit'in düğününü yaptık. Yiğit zaten benim düğünümden ayrılırken haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere diye ayrılıp çıktı. Çevre de aynı olduğu için, ortak olduğu için. Sonrasında işte... benim çocuğum dünyaya geldi.
1: Allah
0: geldi. Amin inşallah. 2 ay sonra da Yiğit'in asil hali geldi. İşte o arada Eller Üzer çıkmış oldu. Çocukların bereketi diye nitelendiriyoruz biz bunu. Ona bağlıyoruz bu Eller Üzer'in yürümesini.
1: Peki baba olmak sence nasıl bir duygu?
2: Yani insan kendini tamamlanmış hissediyor açıkçası. Demin de dedim ya birine iyi geliyor olmak... Şimdi ben hep iyilik gördüğümde mahcup hissederim. İyilik yaptığımda iyi hissederim. Böyle kendimi yetiştirenlere, yani anneme, babama, aileme karşı böyle hep bir sorumluluğum varmışçasına hissederken, şimdi benim birini yetiştirdim.

0: duruyor olma, ona vesile oluyor olmam aslında daha böyle gerçek bir hazmış gibi geliyor. Ve insan, Serkan abinin de dediği gibi, yani resmen bir hayatta bir milat başlıyor yani. Hani öncesindeki bütün planların, hareketlerin sadece kendini bağlarken, şimdi her attığın adımda tamam, bu karar doğru olup olmaması beni etkileyecek ama bir de aynı zamanda birini daha etkileyecek diye bakmaya başlıyorsun. Ama çok büyük bir sevgi. Yani özlemenin tanımı değişiyor, sevmenin tanımı değişiyor. Bir de hep şuna da inanıyorum. Bir insan neye ne kadar emek verirse onu o kadar sevebiliyor. Bugün hayatımda geriye döndüğümde, baktığımda en sevdiğim şeyler, mesela Serkan abi, hep en çok emek verdiğim şeyler olmuştur bugüne kadar.
1: Onlar da memnundur sizlerden. Haydi bir şarkı dinleyelim sizden, olur mu?
2: Tabii ki olur.

0: Bak kendinize has yorumunuz da çok keyifli bir şarkıydı.
1: Teşekkürler.
0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim. Peki, prodüktör ve sanatçı olarak işbirliğinizde, dostluğunuzda sürüyor. Bu dostluğu böyle sıcak tutmayı nasıl başarıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Özellikle böyle bir sektörde tabii ki.
2: Yani bence en temel kural samimiyet. Öfkede de samimi olmak, sevgide de samimi olmak, anlaşmakta da, anlaşamamakta da samimi olmak. Ben birlikte vakit geçirmenin bu prodüktörlük başarısında çok büyük rol oynadığını düşünüyorum. Çünkü biz Serkan abiyle o kadar birlikte vakit geçirdik ki ben artık bir şarkı yazarken bile onun sesini duyarak şarkıları yazmaya başladığım bir sürece evrildi. Ve bugüne kadar gerçekten, hele ki evlenmeden önce zaten tatillerimiz birlikteydi. İşte yediğimiz yemek birlikteydi. İşte ne bileyim, bir boş zamanımızı birlikte geçiriyorduk. Birlikte çalışıyorduk. Dolayısıyla da birbirimize hem bu zamanı hem de bu aynı zamanda samimiyeti ayırdıktan sonra ister istemez zaten, yani biz mesela bir toplantı yapalım dediğimizde o bir saat içerisinde konuşulan şeyler çok sınırlı oluyor. Ama mesela günün başka zamanlarında birlikte vakit geçirirken aklımıza bambaşka şeyler gelebiliyor. Ve hemen bununla alakalı da bir reaksiyon alabiliyoruz. Bence temel ve altın kuralı gerçekten filtresiz. Ben Serkan abi benim hayatıma bugüne kadar giren en filtresiz insanlardan bir tanesi yani. Onun o rahatlığını aldıktan sonra da ben de kendi içimde ona yaklaşımımı o şekilde düzenleyebiliyorum ve bu da nihai iyi de olsa kötü de olsa samimi bir sonuca gidiyor. Kötü olan sonuçları birlikte göğüslenip iyi olanlarının da huzurunun tadını birlikte çıkarttığımız bir hayata evrildi. Bence en altın kurallarından bir tanesi bu. Birbirimize kalbimizi bozmadık. Ben hep düşünürken onun yerine de düşünmeye çalıştım. O da bir karar verirken bana nasıl hissettireceği hakkında hep bir endişe etti. Benim tarafımdan da bakmaya çalıştı. Bence temel samimiyet ve içimizde oluşan organik sevgi bağı diyebilirim yani.
0: Sizce peki?
1: Tamamen katılıyorum.
0: Değil mi? Evet, Yiğit'cim güzel konuştu, güzel açıkladı, sağ olsun. Evet, ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz vallahi. Çok keyifliydi seni görmek bu programda. Müzisyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.
3: Ellerine sağlık.
2: Ellerine kollarına sağlık. Çok keyifliydi.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Haydi Beat Duet'le o zaman programımızı tamamlayalım. Evet efendim, TRT Müzik ekranlarındaydık. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Efendim, beklenen o an geldi. Bizi çok özlediğinizi biliyoruz ve bunun için çok mutluyuz. Enerjilerimiz yerinde, yeni sezona hepimiz hazırız. Yepyeni enerjilerle, şarkılarla, hikayelerle ve hatta sürprizlerle Neydi O Şarkı'nın 3. sezonu başlıyor.

0: Arkadaşlar, elinize kolunuza sağlık. O kadar güzeldi ki. Ben zaten bu şarkının introsuna hayranım. Sadece introsuna değil tabii ki. Söz ve müziği Nazan Öncel'e ait bir şarkıydı bu. Ayşegül Aldinç'ten dinlemiştik ilk olarak. Sizler de çok güzel icra ettiniz. Elinize sağlık. Sıradaki şarkımız çok güçlü bir yorumcunun şarkısı. Ben hep intro diyorum çünkü şu sıralar şarkıdan bağımsız intro yazılmıyor bildiğim kadarıyla. Çok rastladığımız şeyler değil. O dönem şarkılardan bağımsız introlar olurdu ve bu benim çok hoşuma giderdi. Hakikaten ayrı bir beste niteliği taşırdı. Yine çok introsunu beğendiğim şarkılardan biridir. Funda Arar'dan Alagül diyeceğiz.
1: Madem intro dedin Sezen, hemen burada anmadan geçmek olmaz. Bu şarkının introsu yan flütüyle, nefesi ve yorumuyla sevgili Ali abi, ben de çok sevdiğim bir müzisyen abimdir. Ali Koç'un imzasını taşıyor bu şarkı. Şimdi tabii ki nefesli çalgımız özgür.
2: Evet, normalde renkte flütten duyuyoruz ama klarnette de hiç fena olmadı. Provalarda da duymuşsunuzdur. Intro konusunda çok haklısın çünkü zaten şarkı seçiminde bizim dikkat ettiğimiz şey bu oluyor ya, bizi nereden alacak şarkı? Dinliyoruz, aa, bu bizi tavlamasının en büyük yolu intro. Güzel bir final, güzel bir intro bizi acayip tavlıyor.
0: Kesinlikle.
2: Ve yanlışlıkla seçmiyor oluyoruz şarkıyı yani haliyle.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu şarkı ilk notasından itibaren bizi içine alan şarkılardan biri. Alagül diyeceğiz.

0: Hala en taze haliyle kulaklarımızda duran bir şarkı diyebilirim bu şarkı için. 76 yılında sevgili Yeliz'den dinlemiştik. Tabii bizler dinleyemedik ama sanıyorum 76'larda doğmamıştık, değil mi? Aramızda
1: Yok
0: yoktur.
1: var doğmamız var.
0: Doğmamızda daha çok var. Şunu söyleyebiliriz, dünya hala aynı dünya, bir şey değişmedi. Bu ne dünya kardeşim böyle? Yeşilçam'da da var olan bir şarkı mıydı? Çok iyi
1: Tabii
0: hatırlamıyorum.
1: tabii çok sık duyduk.
0: Öyle mi?
1: Duyduk duyduk. Yeşilçam'dan hatta zaten diğer sezonlarda da oraya göz kırpıyoruz ya. Yani bizim karşımıza çıkan, evimize giren, Yeşilçam yoluyla giren, ilk sezonda da bir iki tane böyle vardı hatırlar mısınız? Bu da o eserlerden bir tanesi. Sadece kulağımıza değil, gözümüzü de çağıran şarkılardan.
2: Sıcacık.
0: Ne güzel ifade ettin, öyle gözümüzü de çağıran. Bir şeyler canlandırıyor bu şarkı
1: Evet.
0: bizde. Bu ne dünya kardeşim böyle?

0: Arkadaşlar şimdi daha da eskilere gidiyoruz. 68 yılına gidiyoruz.
1: Tam bir zaman
0: Aynen öyle. Bu
1: tüneli
0: kadar nostalji bize yetmedi
1: bu şu
0: çünkü. Taş bebek desem aklımıza kim gelir? Tabii ki Gönül Yazar gelir. Çok tatlı bir sesi vardır. Çok da naif bir kişiliği vardır. Annemin çok sevdiği şarkılarından bir tanesidir bu. Eğlencelidir de. Bir taraftan da bir şey kafaya takma mesajı verir. Ağlama değmez hayat gelsin bakalım.

0: Efendim, bildiğiniz üzere isteklere yer verdiğimiz gibi programımızda bazı cover şarkılara da yer veriyoruz. Yer vermeye çalışıyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Birçok sanatçının cover'ını yaptığını biliyorum. Hatta arabesk versiyonu da yapıldı diye biliyorum. Ben de severek repertuara aldım. Arkadaşlarımla beraber severek karar verdik bu şarkıya. Serdar Ortaç'tan Mesafe diyeceğiz sizler için.
1: Mesafeni koru.

0: sırada çok severek çaldığınız, provalarda çok severek çaldığınız, benim de çok severek söyleyeceğim bir şarkı var. Deniz Tekin'in Sana Sığınıyorum'u. Muratçım da çok sever bu şarkıyı. Burak da benden bir tık daha fazla sever diyebilirim.
1: Biz de provalar sonrası sevmeye başladık açıkçası. Zaten bildiğimiz bir şarkıydı. İlk çıktığı dönemleri de hatırlıyorum ben. Gerçekten popüler olmuş bir şarkıydı. Zaten melodiyi duyunca Özgür bize klarnet melodisiyle şimdi eşlik edecek bu şarkının introsunda. Direkt o döneme ışınlanıyoruz. En azından bende öyle duygular oluşturuyor bu şarkı. Zaten şarkının adı da başlı başına Sığınmak ve Sana Sığınıyorum. Herkese mutlaka sığındığı, kaçtığı bir nokta vardır. Gerçekten severek prova aldık. Şimdi bunu çalacağız.
0: Evet, bizler de müziğe sığınıyoruz diyebilir miyiz?
2: Oo, ne güzelmiş bu.
0: Sana sığınıyorum diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Az önce sürprizler var diye bahsetmiştim ya. Hatta sizin de bilmediğiniz sürprizler var demiştim. Şimdi onlardan bir tanesini artık meydana çıkarma zamanı Burak'cığım, değil
1: Evet,
0: mi?
1: açıklayalım artık.
0: Açıklayalım artık.
1: Gerçi senle ben zaten bu işin elebaşı olduk. Daha sonra Murat da olaya dahil oldu ama siz bilmiyorsunuz. Tabii 2 sezondur çok keyifli bir süreç bizim adımıza. Neydi o şarkı devam ediyor. Dinleyicilerimiz, seyircilerimizin de bize çok istek şarkılarda bulunduğu notlar, yazılar, mailler geldi. Biz de size haber vermeden, provalar, şarkılar belirlenmezden evvel gelen istek şarkıları aralara serpiştirdik ama size söylemedik. Ve bunları bir şarkı kesesi oluşturarak

0: şarkıları içine kağıtları doldurduk ve buralardan çekelim dedik. Bu şekilde istek şarkıları her bölüm birer tane yer ayıralım istiyoruz Sezen.
1: Evet, kestemizi de Murat'a teslim ettik. Şimdi Murat'cığım senden ricam, bize oradan bir şarkı seç. Bakalım ne gelecek. Heyecanlı. Evet, şimdi ben size ipucu vereceğim, siz de tahmin edeceksiniz.
2: Biz soru soralım, ipucunu biz isteyelim.
1: Öyle mi? Tamam, peki. Evet.
2: Hangi senenin müzisyeni?
1: Her zamanın müzisyenlerinden biri.
2: Ama böyle yapınca buradan yol alamayız ki. Bir şey yapman lazım. Birazcık bize
1: Tamam.
2: yardımcı olman
1: Biraz
2: lazım.
1: daha kopya vereyim o zaman size.
2: Evet.
1: Çok güçlü bir erkek vokal. Tenor.
2: Bak, bu ipucudur mesela.
1: Değil mi? Evet.
3: Türkiye'de çok az tenor var zaten. Çok fazla yok.
1: Birkaç isim belirdi şu an kafada herhalde.
2: Evet. Söyleyebiliyor muyuz yoksa?
1: Tabii söyleyelim.
2: Harun Kolçak.
3: Doğru
2: Olur
3: mu?
2: mu?
1: Doğru. Efendim, yakın zamanda da tabii kaybettiğimiz değerlerden bir tanesi. Bu vesileyle de kendisini rahmetle anmış olalım. Vermem seni ellere vermem şarkısını söyleyeceğiz size.
3: Oğuzhan Koç da yapmıştı bu şarkıyı güncel dönemde.
1: Tabii,
3: Ne kadar
1: evet
3: oldu
1: doğru.
3: Burak? 5-10 senesi vardır herhalde, bilmiyorum da.
0: Yani o kadar olmasa bile hatta bir sinema filminin soundtrack'iydi diye de hatırlıyorum. Çok...
3: Modern sound yaptılar şarkıyı.
0: Evet. Zaten
3: Oldu.
0: o dönemin unutulmamasının, bu sanatçıların ve şarkıların en önemli noktası da bu. Ne zaman hangi döneme uygun sound'a çevirirseniz çevirin, hemen o dönemle uyum sağlıyor. Bir anda bu sefer yeni nesli de işin içine katmış oluyor. Bu da onlardan bir tanesi.
2: O zaman ben küçük back vokallerimle gelebilir miyim sana doğru?
1: Tabii ki. Çok
3: Tamam.
1: seviniriz. Vermem seni ellere vermem.
2: Hadi.

Klarnet, saksafon ve vokallerde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Efendim bir klasik dedik. Züleyha ile Sınırsız Ezgiler sezonunda yine sizlerle birlikte olmaya, konuklarıyla birlikte bu yıldızda buluşmaya devam edecek. Hayırlı olsun diyelim efendim. Bolca programlara diyelim inşallah hep beraber. Efendim yine bu sezonda da inşallah nasip olursa çok kıymetli isimlerle, değerli isimlerle bu yıldızda buluşacağız. Eserlerimizi yorumlayacağız. Onların hayat hikayelerinden yine burada bizlerle paylaşacaklarını dinleyeceğiz. Sizlere ulaşmaya gayret edeceğiz. Memleketin hangi kısmından, neresinden bizi izliyorsanız selamlar, sevgiler bizlerden. Bu hafta efendim sezon açılışımızda bu yıldızda olacak değerli isim benim kıymetli abim. Ne zaman abi koş desem koşup gelen ve beni asla kırmayan kıymetli bir büyüğüm. Ama onu özel kılan şeylerden biri de şu ki o halayın kralı efendim. Halayın kralı dediğimiz zaman akla kim geliyor? O bir küstüm diyor, bir yar gelecek diyor, bir Fatih, bir Ayselim diyor ki yer yerinden oynuyor ve düğünlerin vazgeçilmez oluyor. Efendim kim olduğunu artık anlamışsınızdır. Yıldız'ı hemen bırakmak istiyorum. Üstad, sevgili Latif, Doğan buyursunlar.

0: Hoş geldin abicim, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk Züleyha, yine seninle birlikte olmaktan dolayı mutluyum.
0: Sezonu seninle açıyoruz, bereketli olasın inşallah.
1: Abim, ben zaten besmeleyle girdim içeriye, hayırlı uğurlu olsun. Seninle Allah olmak razı güzeldi. Olsun. Tekrar ekranların başındaki herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum. Çok güzel repertuarlar, çok güzel türküler hazırladık. Birlikte çok güzel...
0: Senin
1: program yapacağız.
0: Bizdeki yerin ayrı biliyorsun abi. Artık sen aileden olduğun
1: aynen.
0: için.
1: Gönüller bir.
0: Gönüller bir. Bu arada şimdi tabii Latif abiyle beraberken Antep'e selam göndermezsek abi.
1: Gaziantep, Kilis.
0: Bizi, yani bizi abi ne yaparlar? Sokmazlar Antep'e Kilis'e.
1: Tabii. Yiyorum. Selam olsun hepinize. Tam Antep ağzı. Hem ilçeme, ilime, Adıyaman'ıma, Besli'me, o çevrelerin hepsine tabii. sonsuz saygılar sunuyorum.
0: Bizden de selamlar, sevgiler. Latif abicim şimdi... Seni bilenler biliyor. Sen konuşmak yerine şarkıları söylemeyi...
1: Yani sloganımız o. Az muhabbet bol türkü.
0: Sloganımız bu. Az muhabbet çok türkü. O zaman abi seni bir kez daha yıldızla bırakıyorum. Yar gelecek ardından Ayselim diyecek miyiz?
1: Arka arkaya mı bağlayayım?
0: Arka arkaya gelsin
1: peki
0: abi.
1: Peki o zaman yar
0: buyursunlar
1: gelecek.
0: Buyursunlar efendim.
1: Buyurun efendim gelsin. Yar gelecek, yar gelecek. Bir Mahmut Atabay imzalı güzel eserimiz.

Ağaç olduk, meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik. Arı olduk da petek petek bal verdik. Soflara koymadılar ay senin. Kalbimizi birbirine bağladık, bazen güldük, bazen oldu ağladık. Sevdamızı Rabbimize yolladık. Mahşer günü buluşuruz. Mahşer günü buluşuruz.

0: abi ne Aysel'miş.
1: Valla Mahmut abiye söylemek lazım bunu. O yaz Mahmut Atabay'ın hem Yar Gelecek hem bu eser hem Küstüm.
0: Küstüm ne Mahmut abinin?
1: O da Mahmut abinin Malatya Polat'tan. Sevgili Malatyalı Mahmut abime buradan saygılar sunuyorum. Ellerinden
0: öpüyorum. Selamlar, hürmetler bizlerden de. Küstüm yok bugün ama koyacağız abi değil mi? Muhakkak.
1: Onu mutlaka araya sıkıştırırız abi, ya. Biz küsmeden para olur mu bu iş?
0: Evet ya.
1: 23 yıldır küserek para kazan tek adam benim.
0: Kaç 23 yıl oldu mu abi?
1: 23 yıldır.
0: Hey maşallah.
1: Yani Guinness rekorlarına falan yazı yazsak aslında ben dünyada küserek para kazanan adam diye herhalde.
0: Değil mi abi 23 yıl küserek hala.

0: Sahnelerde?
1: Okumadan asla indim. Şimdi bir gün bir düğün yaptım. Tabii o kadar güzel düğünlerimiz oluyor ki sevgili Polat'ım çok şahittir buna. Tabii küstüm okumayı unutmuşuz. Tam sahne çıkışı arkan çıkıyorum. Birisi kolumdan tuttu. Küstümsün. Bir teyze. La oğlum biz senin küstümü dinlemeye geldik dedi. Niye sen okumayın dedi. Geri çıktım sahneye. Tabii haklı.
0: Küstümsüz olur mu abi? İmkanı olmaz. Yok, okuruz. O zaman küstüm gelecek efendim ilerleyen dakikalarda.
1: Şeref ne? Abi ne zaman desen.
0: Abi seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Başım üstüne
0: ardından
1: ne demek?
0: Yıldız'la buluşacağız. Seni tabii ki dinlemeye
1: biz yine buradayız.
0: Duyacağız.
1: Bir yere gittiğimiz yok. Çok eyvallah. Teşekkür ederim. Buyurun.
0: Efendim sevgili Latif Doğan abimizle sizlere merhaba dedik bu hafta ve hemen ardından Yıldız'da tekrar buluşacağız kendisiyle ama önce uzanacağız. Birazdan ona benim de bir sürprizim olacak. Şöyle önce bir Porda Yıkamın Sonra diyelim. Buyursunlar.

0: Şahane bir eser. Abi sen gelmişken o zaman ben bir eserimi bir sonraki tura bırakayım. Seni bir daha oturtmayayım. Eşarbını yan bağlama ile devam edelim.
1: Olur.
0: Ardından Fatih diyelim.
1: Önce Fatih diyelim.
0: Önce Fatih diyelim.
1: Kız diye gidelim.
0: Sonra eşarbını yan bağlama. Hazırsan kalkmışken seni oturtmak istemiyorum.
1: Hazırım, hiç sıkıntı yok, tükenmedim.
0: Tüken Latif abi, ben kaçtım.
1: Gelsin hocam, buyursun o zaman, saygılar sunuyorum. Eyvallah.

0: Kocalara mühendemden sağlık, emeklerine sağlık.
1: Nefesine sağlık abicim, var olasın.
0: Hepimizin Allah
1: mendilinle beraber oynamaya bir yandan da söylemeye devam ettin. Sen sahnende daima coşturuyorsun ama en çok da sen eğleniyorsun Latif abi.
0: Ya ben işimi yaparken hem seviyorum hem de oynamayı seviyorum. Zaten halk oyunlarını hiçbir eğitim almadan köydeki
1: amcalarımızın,
0: evet, amcalarımızın, dedelerimizin böyle oynadıkları bir haylarlarına baka baka, hani bir gözden. Sonra 14-15 çağlarında ilk halk oyunları bütün okullara 15-16 yaşlarında hem ilkokul hem de liselere halk oyunları dersi vermeye başladım. Halk oyunlarında çok güzel yani oynuyordum. Sonra oradaki işte bizim ilçe kaymakamı, sen bütün okullara bir ders ver dedi. Halk oyunu seviyorum. Türkü söylemeyi seviyorum.
1: Bizim içimizde var abi. Biz hakikaten duramıyoruz yerimizde. O evet. Enerjik hal sende de var.
0: Şimdi bir anımı anlatayım.
1: Lütfen abi.
0: Şimdi bir cibin aldık. O cibin içinde işte 900 tane ekmek satıyordum ben. Yani şehir ekmeğini köye götürüyorduk. İlk bizim ilçede yani somun dediğimiz o şehir ekmeğini köye götürülen birisiyim. Bir gün ekmeğini satarken karşı köyden davulun sesi, derler ya uzaktan hoş gelir diye. Lan bir davul çalıyor ama içime atıyor. Rahmetli Arap amca vardı yanımda. Dedim Arap amca, sen her şeyi topla, biz karşı köye gidiyoruz. Niye davulun sesi hoş geliyor? Neyse gittim. Rahmetli Kabzar abi çalıyor tam davulu. Beni görünce gel lan dedi. Halayın başına bir geçtim. Bir 40 dakika yüreğimi soğuttum, oynadım. Sonra gittim benim arabanın yanına, tabi cibin yanına. İşte somun satmaya gideceğiz, ekmek satmaya. Baktım düğün sahibi geldi. Sen kimsin dedi ya. Nereden çıktın? Dedim vallahi karşı köyde ekmek satıyordum. Davul hoş gelince buraya geldim. Ne ekmeği dedi. Somun ekmek satıyorum. Ne kadar var dedi. Ne bileyim işte arabada var dedim. Hepsini buraya indirdi dedi.
1: Vay.
0: Halay şeysin. Bütün malzemeyi sattırdı yani. Parayı kazandı.
1: Vay, parayı kazandı. Halay abi. Halaysız olmaz. O yüzden sana halayın kralı diyoruz.
0: Ya estağfurullah. Ya seviyorum oynamayı. Elimden gel. Her yöreyi de oynarım.
1: Daim olsun diyelim. Amin. Abi. Şimdi biz son bloğa doğru gittik. Geldik artık ama ben müsaadenle iki eser yorumlamak isterim.
0: Şeref duyarım.
1: Ardından senin bir eserini daha dinleyeceğiz ve küssümle veda edeceğiz.
0: Küssüm üstüne. Küsmeden gidersem, küsmeden gidersem küserim
1: zaten. Bize küserler abi. Bize küserler abi. Derler ki olmaz. Şöyle efendim, son aslında artık 20 dakikamız kadar kaldı. Şöyle biz uzanacağız. İki eser yorumlayacağız. Arda bir halay gelecek. Sonrasında küssüm ile veda edeceğiz sizlere. Buyursunlar.

0: Latif abi, şimdi sen orada oturdun, dinlendin ama finaldeyiz artık. Senden küstüm almadan veda etmeyeceğimizi söylemiştim.
1: Başım üstüne.
0: Halayımızı finale saklıyorum. Seninle finalde halay çekeceğiz. Seni alsam yıldıza.
1: Hemen
0: Yoksa orada
1: ses
0: oturup
1: alayım.
0: söylemek istersen tabii.
1: Yok yok, sesi bir alayım bakayım, bir lavayı ver bakayım hocam.

0: Helal
1: Söz müzik
0: nefesiniz
1: Aziz Çelik hocamın, yine Adıyamanlı bir değerli hocamızın, üstadımızın, Türkmen gelinin, git güle gülenin, düzlara ayar düzlaranın bestekarı Aziz hocam.
0: Maşallah. Selamlar, hürmetler ustalara da buradan. Abi programın sonuna geldik. Şereflendirdin bizleri, kırmadın, var
2: nasıl,
0: olasın. Allah
2: nasıl
0: razı olsun.
2: Nasıl başladık, nasıl bitti anlamadım.
0: Valla su gibi.
2: Soluk gibi geldi geçti valla.
0: Yani,
2: çok teşekkür ederim.
0: Bir anda bitti, anlamadım program nasıl geçti.
1: Yani asıl ben teşekkür ederim sizin nezdinizde bütün saz arkadaşlarımıza, değerli vokallerimize, sevgili kamera arkasındaki çalışan bütün evet, arkadaşlarımıza.
0: Tüm yapım ekibine.
1: Ekranları başındaki herkese sonsuz saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Var olasın abicim. Çok teşekkür ediyorum. Lenure diyeceğiz. Beraber veda edeceğiz. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de Üstad Latif Doğan ile sizlere tekrardan merhaba dedik. Önümüzdeki hafta değerli üstadımız Bedia Akartürk bizlerle olacak
1: değerli
0: efendim.
1: Hocam ellerinden öpüyorum.
0: Var olasınız. O vakti deyin. Kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Kıymetli hocam, yine bir programda, Bitmeyen Beste adlı programımızda yine sizlerle beraberiz.
1: Aynı şekilde o güzelliklerle beraber birlikte bu akşam bu sevgili prenseslerimizle beraber yaşayacağız inşallah.
0: İnşallah.

0: malım yoluna kurban kıldım.
1: Bitmeyen Beste, cumartesi TRT Müzik'te.

gülen bu şehir onu saklıyor. Boğaziçi, Boğaziçi avuturken acı başlıyor.

Aslında Kız Kulesi'nde yeni bir gün doğuyor martı sesiyle. Yeni bir gün doğuyor martı sesiyle.

Yedi tepe ezan sesi koca şehirde. Onu, onu koru yüce Rabbim her neredeyse. İki kıta arasında Kız Kulesi'nde yeni bir gün doğuyor martı sesiyle. Yeni bir gün doğuyor martı sesiyle.

uyanarak kuytu bir yerde aynı şeyler hep dilimde, sevdiğim nerede? Başlıyor kara kış zemheri yine.

0: cihan aşk ateşinde. Suzişi nihan aşk ateşinde, aşk ateşinde. Bir ahu derunun zevkini vermez dü cihan. Her ande bir ah ile uslattıdır bu gönül. Şükür kavuşturana, şükür buluşturana. Hocam nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yine o harika duygularından sunu eden güzellikleri söylemeden programa başlamaz gibi bir hali başlattım. Teşekkür ederim.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Kıymetli hocam, bugün heyecanlıyız. Sebebi ise kıymetli bir değer. Hem ses sanatçısı, hem üstad diyorum ben. Güzellikler gönülden gönüle aktarılır. Hem Zat-ı Halinizin sofrasında, rahlesinde bulunmuş, hem de çok güzel hizmetleri olan kıymetli Bekir Ünlü Ater Beyefendi bizlerle. Üstadım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Sevgili Feyzullah kardeşim. Amir hocamın yanında güzel olmamak, mutlu olmamak mümkün mü?

0: Eyvallah.
1: Bu güzel programı tekrar yaşıyoruz. Daha önce de bir arada olduk.
0: Eyvallah. Hep beraberiz inşallah.
1: Eyvallah.
0: Gönüller
1: O
0: bir.
1: benim gözümün nuru, gönlümün sururu. Çok nadide yarpare kardeşim. Yegane günümüzün fevkalade icrasının başında olan değerlerden biridir.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah.
0: Hocam, arada sırada arar, hal hatır sorar. Neredesin kardeşim der, abilik yapar. Dolayısıyla bir ihtiyacın var mı der. Bu zamanda böyle güzeller kıt bulunur. Allah bu güzellerin sayısını daim eylesin, çoğaltsın
1: Amin.
0: inşallah.
1: Amin.
0: Efendim, şimdi sırada bir eserimiz var. Kasrın açılan penceresinden lebi derya görünür. Diyorum ki bu güzel gönülden bir eser alalım. Seslendirir misiniz efendim?
1: Estağfurullah. Gayret edeyim ama sevgili benim kardeşim canım, cananım Bekir'imin yanında şarkı okumak birazcık haddini bilmek ister insan.
0: Hocam şimdi o mimikleriyle, el
1: Evet.
0: hareketleriyle orkestra şefliği yapar bize birazdan.
1: Hocam
0: Haber olsun.
1: müsaade ederseniz arada bir sazlarla böyle bir şeye giriyoruz. Sizi daha rahat okutmak için. Teşekkür ederim.
0: Yumuşak
1: Teşekkür ederim.
0: yumuşak, arkadaşlar da zaten konuya hakimler ama biraz uzaklık olduğu için arayı böyle kaynaştırmaya çabalıyoruz.
1: Evet.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Buyurunuz efendim.

0: Kıymetli hocam, sesiniz, nefesiniz, besteleriniz daim olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki abi, ne diyelim? Maşallah.
1: Tabii Amir Hoca ile biz çok eskilerden tanışırız. O beni tanımaz. O zaman çok küçüktük. Yaşta kaç 10, 17-18 yaşlarındaydım
0: Evet.
1: Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ilk başladığım yıllarda. Ama beste etüt dersleri vardı. Hocam o dersleri veriyordu. Çok istifade ettik. O
0: Allah.
1: beste yapma, daha doğrusu hiç öyle bir şeyim yoktu. Yani hiç öyle bir yeteneğimin olduğunu da farkında değildim. Ama o kapıyı Amir Hoca açtı. O engin bilgisiyle bize çok güzel ipuçları verdi. Aslında bir keşif yolculuğu bestecilik, değil mi hocam? Yani bir
0: Aynen,
1: hani
0: aynen.
1: eski bir laf vardır ya, ararsan bulamazsın ama bulanlar hep arayanlardır. Biraz böyle sanki o bir şey gibi, hani böyle bir güftenin peşinde koşup onu böyle içselleştirip onun içindeki o şeyi bulmak, melodiyi bulmak. Ben sanki böyle besteciliği zorlamayla değil de sanki bir keşif yolculuğu gibi görüyorum.
0: Tamamen öyle. Fevri Bekir, zaten sen daha sonraları tabii o Kağ'dan daha sonraları beraber birlikteliklerimiz oldu biliyorsun.
1: Evet.
0: O zamanlar ben senin Zevher oluşunu keşfettim.
1: Eyvallah.
0: Evet, fevkalade benden aldığı birkaç güfteyi baktım şu anda. Acaba bu güfte kim besteledi de bunu diye sorma durumunu şey yaptım.
1: Eyvallah.
0: Fevkalade maşallah. Ve gayet güzel okudu. Piyasada da okunan besteleri var şu anda.
1: Biliyorum. Ama
0: Biliyorsun.
1: bilmez Feyzun'da, bilmiyorsun. Hikayeyi bilmiyorsun. Bir gün evde beraberiz işte. Çay içiyoruz balkonda. Çok da güzel bir hava var. Fakat hoca bütün sözlerin bazılarının üzerine soru işareti koymuş.
0: Kopya çektik herhalde oradan.
1: Yo, onlar demleniyor. Şimdi seçmiş, ayırmış. Ben bir tanesini gözünü kestirdim. Hocam dedim ya, şu güfteyi alabilir miyim dedim. Cengiz Han Mutlu'nun güftesiydi, hiç unutmuyorum. Gidiyorsun. Seni üzen bir şey mi var? Dalıp dalıp gidiyorsun. Gözlerinde bin bir esrar. Donup donup gidiyorsun. Çok etkilendim. O gün de hocam şeye gireceğim, Bodrum'a gireceğim. Dedi ki ben bunun üzerine çalışıyorum ama al dedi, sen çalış dedi. O kadar da yüce gönüllü kendisi, sağ olsun.
0: Eyvallah.
1: Bıraktım, aldım onu. Yol boyunca şey okuyorum, güfte okuyorum. Seni üzen bir şey mi var? Ama bana dedi ki bak, güfteyi iyice içselleştir. O içinde zaten o melodiyi keşfedeceksin. Gerçekten de sözün kapısı açıldı. Çok enteresan. Ben böyle şeyde, uçakta sürekli şeyi tekrar ediyorum. Güfteyi tekrar ediyorum ve melodi oluştu. Ondan sonra çok heyecanlandım. Defaatle tekrar tekrar işte bir meyan falan yaptım. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde buluştuk hocayla. Hoca birkaç dokunuş yaptı. Tamam dedi, bu olmuş dedi.
0: Efendim güzellikler daim olsun.
1: Amin,
0: Hocam
1: amin,
0: şimdi
1: amin.
0: sırada bir eserimiz var. Leyla Mecnun için ağlar, dağdan taştan feryat gelir. Şirin ırmak olmuş çağlar, serden geçmiş Ferhat gelir. Efendim bestesi zatenize ait, güftesi Şükran Işık hanımefendiye ait.
1: Emin Işık Hoca Efendi'nin eşleri de rahmetlik oldu, o da yeni Şükran Işık hanımefendi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Emin Işık'a ithafen
0: Allah Allah.
1: yazdığı bir güftedir, eşine yani. Hep beyler hanımlara

0: yazarlar fakat bu hanım beye ithafen yazdığını söylemiş idi.
1: Çok güzel.
0: Bir muhayyer şarkımızdır o. Ağzına sağlık, güzel okuyacağını biliyorum çok.
1: Buyurunuz efendim. O güzel sesinizden istifade edelim.

0: Evet, Leyla Mecnun için ağlar diyor. Hacı annemiz Emin Işık, merhum hocamızın o sevgili eşi.
1: Dağdan taştan feryat gelir. Şiirin ırmak olmuş ağlar.
0: Serden geçmiş Ferhat gelir. Hocam Leyla Mecnun deyince hemen Bekir abi başka bir moda giriyor. Yani etkileniveriyor bir anda. Acaba bir seyri sülük mü gördü bu Leyla ile Mecnun ile
1: Şöyle,
0: ilgili?
1: gönüllere şey yapılmaz.
0: Bir kıvılcım geliverir
1: Öyle,
0: diyorsunuz hemen.
1: öyle evet.
0: Üstadım, bir iki seslendirdiniz, biz de istifade ettik.
1: Ne mutlu.
0: İzniniz olursa bir ilahi seslendirebilir miyiz efendim?
1: Tabii
0: Hocam
1: ki.
0: diyor ki bir ilahi musikidir kainat diyor.
1: Ta ezelden bitmeyen bir beste var.
0: Eyvallah. Efendim bir eserle programımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili Bekir abim, bir eser sırada mevcut. Diyorsun ki bana, ben yamaçtan gideyim, yol senin olsun. Estağfurullah abi, yol hep sizin olsun. Buyurunuz, ben zehir içeyim, bal senin olsun.
1: Ben demiyorum, Amir Hoca diyor onu. Duydum ki bir sevgili bulmuşsun. Feyzullah Bey, hayırlı olsun.
0: Allah mübarek
1: Ama bir
0: eylesin
1: tane de ben buldum, haberin olsun.
0: hocam.
1: Mübarek olsun.
0: Efendim, güfteyi tekrarlıyoruz. Kıymetli hocam, bestesi zat-ı halinize ait olan "Ben yamaçtan gideyim, yol senin olsun. Ben zehiri içeyim, bal senin olsun. Bir sevgiliyi bulmuşsun, hayırlı olsun. Bir tane de ben buldum, haberin olsun."
1: Evet. Ona
0: Allah
1: göre hareket et yani.
0: Allah. Efendim, bu
1: Ve
0: eser size ikram edildi.
1: ilk olarak benim canım kardeşim Bekir Ünlü Ataer'in sesinden ve sunu edecek. Efkar-ı umuyu duyacak ve şarkımız da dillere Allah'ın izniyle destan olacak diye.
0: İnşallah.
1: Hadi
0: İnşallah.
1: bakalım.
0: Buyurunuz efendim.

0: Evet. Kıymetli dost, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hem sazende arkadaşlarım adına. Yani güzel bir icra. Güftesi ayrı güzel, bestesi ayrı güzel. Hocam size de
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz. Güzel bir beste olmuş.
1: Ama
0: Teşekkür
1: hiç
0: ederim.
1: ilk defa okuyorum galiba. Hiç okunmadı bu eser.
0: Ben de ilk defa
1: Hayır,
0: dinledim.
1: ilk.
0: Hocam ilk deyince Bekir ağabeyim dedi ki Feyzullah'ım sana bir hediye getirdim dedi bana. Kabuldür abi dedim. Nedir diye sorsana dedi. Abi nedir dedim. Senin için dedi bir dedi ilahi besteledim. Güftesi dedi Yunus Emre Hazretlerine ait. Ama dedi şu anda dedi fırına verdim. Vakit var bekle dedi geliyor dedi.
1: Rica
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl oldu abi bu
1: ederim.
0: eserin çıkışı?
1: Bu benim daha önce zaten bestelediğim bir ilahiydi. Fakat bir monotonluk vardı şeyde. Hala da açıkçası üzerine konuşabiliriz yani Amir hocamıza da dinletebiliriz. Fakat şimdi tabii artık çok uzun cümleler A, B, C olarak böyle işte iki meyanlar falan çok kadar bir şeye gerek duyulmuyor. Özellikle bu yeni çağda. Hani direkt zaten hiç araname bile olmadan direkt söze başlanıyor biliyorsunuz. İnsanların çok fazla dikkatini veremedikleri bir çağda yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle uzun melodiler, introlar vesaireler.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Bunun üzerine çok araştırıyorum. Yaptığım şeyleri de o ihtiyacım. Koşullar sürekli değişiyor. Yani şu anki koşullara baktığımızda bir bambaşka bir çağ yaşıyoruz. Her an dikkat dağılıyor sürekli. Belki de saniyeler falan 6 saniye 7 saniye insanların dikkati bir konu üzerinde. Şimdi o yüzden de iki bölüme ayırmıştım ben eseri daha önce. Meyanı şey girişi istediğim gibiydi ama böyle nakaratı biraz değiştirdim. İlk aklıma hani sen biraz böyle ilahi tarzı okuduğun için hani seviyorsun böyle ilahileri. Aklıma geldim. Bir iki saat sonra da sen de aramıştın zaten beni
0: Allah Allah.
1: program için. Ve
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: güzel bir
0: Aynen öyle.
1: tevafuk oldu. İstersen bir dinlersin, bir bakarsın.
0: Birlikte
1: İçine
0: inşallah
1: sinerse.
0: bir beraber olalım. Bakalım. Hay hay. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum
1: Rica
0: bu
1: ederim.
0: ince düşünceniz için.
1: Eyvallah.
0: Hocam, merhum Cüneyt Kosal beyefendi İstanbul'da Maltepe ilçesinde ikamet ediyor idi. Bir gün ben kendisiyle tanışamadım. O hastalık süresinde bir talebesini göndermiş. Demiş ki bunu benim tanışamadım ama bir ilahi var. Bunu demiş bu Feyzullah kardeş okusun diye ifade
1: Söz
0: etmiş.
1: gerek makamında.
0: Evet. Sonra bunu albüme okuduk. İzninizle okuyalım efendim bu eseri de.
1: Memnun olurum çünkü Cüneyt Kosal abimiz bizim cemiyetimizin yetiştirdiği değerlerden biri.
0: Aa,
1: Üsküdar
0: ilk defa
1: Musiki
0: öğrendim
1: Cemiyeti'nin
0: bunu.
1: tabii. Cüneyt Kosal, Cüneyt Orhon.
0: Tabii.
1: Hepsi bizden. Hepsi bir daha çok yani onlarca.
0: Nice güzeller geldi geçti.
1: Evet.
0: Efendim izninizle bir eserle programımıza devam edelim.
1: Memnun olurum.

0: Evet, bu eseri de seslendirmiş olduk.
1: Evet. Çok güzel bir eser değil mi?
0: Eyvallah. Hocam, eserlerle yol alalım diyorum izninizle. Yine sırada bir parçamız var. Bir İstanbul şarkısı. Söylüyorken dudaklar, dar geliyor ruhuma, gurbet elde sokaklar. Yine
1: Evet.
0: kıymetli Bekir Bey'imin o güzel sesinden dinleyelim efendim.
1: Eyvallah.
0: Buyurunuz efendim.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Üstad.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Eyvallah. Efendim, vakit su gibi akıyor. Hemen bir eser daha alalım diyoruz izninizle efendim.
1: Okuyalım efendim.
0: Bir eserle programımıza devam ediyoruz efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Bu güzellikler daim olsun.
1: Amin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Birçok sanat severlere de ilham olur diye düşünüyorum hocam.
1: Elbette.
0: Hocam yine bulmuşken bu kıymetli değerimizi bir eser daha paslayın buraya hemen.
1: Çok çok iyi olur. Ben
0: Yoksa hocam?
1: naçizane çok hoşuma giden bir Nihavend şarkım var benim. Geceler derdime derman olmuyor.
0: Eyvallah. Böyle abi kardeş gibi konuşuyorum. Ondan aldığım enerjiden dolayı
1: Şimdi
0: izninizle
1: enerji
0: hocam.
1: tabii.
0: Çok güzel bir enerji oluştu şu an.
1: Ben de o enerjiye istinaden Amir hocam tabii ne derse onu yapıyoruz biz. Yani
0: Eyvallah benim.
1: ben bunu okurum diyen solistlerden olmadım bu program için farkındaysanız. Çünkü okunmayan eserlerin okunmasını daha çok arzu ediyor Amir hocanın öyle bir arzusu var.
0: Evet.
1: Ben bunu hissediyorum.
0: Ben bizim dostlara diyorum ki Bekir Ünlü Ater su gibidir. Hiçbir yeri incitmez.
1: Eyvallah.
0: Ne derseniz eyvallah der ama kendi kazanır. Yanlış mıyım hocam?
1: Çok doğru. Zaten ataerliğin şeyi o.
0: Her şeyden iyice bir gönüle girmektir.
1: Öyledir.
0: Üstadım buyurunuz.

0: Kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte gönlümüze düşen türkülerimizi sizlerle paylaşmaya geldik.
1: Ve gönlümüzden geçenleri, yine gönlümüzde birikenleri paylaşmak üzere sevgili izleyicilerimizin huzurlarındayız.

0: Efendim 5 kuartet olarak evinizde misafiriz yine. Her haftada misafir olacağız. Yüz yüze, gönül gönüle, akustik akustik çalacağız. Ahma, feryadıma
1: da dayanmaz. Yüz yüze akustik yarın TRT Müzik'te.

0: Efendim, Masar Alanson ile Kimler Kimler programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum Resul Dindar. Bizi Karadeniz'e götürecek.
1: Uy çalamadım gitti da surmenle havasin. Bu yılda yemedim hamsinin davasin.
2: Karadeniz müziği yapıyorsam orada yaşayan halkların dillerinden.
0: Lehçeli.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar herkese. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerimizle beraber dertleşmeye, gönül diliyle konuşmaya, sevdaya, hasrete, neşeye ortak olmaya hazır mısınız? Efendim, Aşk Özünden programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Evet, ben de kıymetli izleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Hepsine saygı, sevgi, hürmetlerimi iletiyorum. Yine birbirinden değerli türkülerin, deyişlerin, nefeslerin, oyun ezgilerinin olduğu güzel bir repertuarla gönül kapılarını araladık. Umuyoruz gönüllerine göre olur.
0: Olur inşallah. Güzel bir repertuarımız var dedik. Güzel bir deyişle devam edeceğiz. Ahu Figan Dilber diyeceğim. Sözler Ali Hakkı Edna, müzik Tahir Palalı, aktaran İbrahim Erden Baba. Ozan Figani. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık
1: Teşekkür
0: sevgili
1: ederim
0: Deniz.
1: hocam.
0: Ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzel bir deyiş. Ozanların dili çok güçlü. Halk şiirinin zaten kendisi olduğu gibi çok güçlü ama ozanlar burada çok ayrı bir yerde duruyor. Ozanların dili, mana alemi çok güçlü. O son dizede diyor ya, gözün ister tenden canım kopara, ellerin fermanı yazdı yazıyor. Ne kadar güzel betimlemiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gerçekten madem şiir dediniz, sizin aşk özünden, can gözünden, evet, şiir kitabınızdan ben de bir şiir okumak istiyorum. Türküler bizi söyler. Evet. Müsaadenizle gözlüğümü takayım hocam. Şöyle bir açış alabilir miyim arkadaşlar?

0: Türküler bizi söyler. Aşk ile dile gelir, türküler bizi söyler. Dertlere derman olur, türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur, gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur. Türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.
1: Ederim. Hocam kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Deniz.
1: Hocam sırada şimdi sizin okuyacağınız bir eser var. Gel Gönül Yola Gidelim. Sözler Pir Sultan Abdal, müzik Erol Parlak ve Erdal Erzincan.
2: Bu çok eski.

0: Bir zamanlarda ortaya çıkmış bir eser. Pir Sultan Abdal'ı hem anmış olmak için hem de programımızda bu güzel eseri halkımızla paylaşmak için repertuara aldık.
1: Ne ettiniz?
0: Pir Sultan Abdal yüzlerce yılı aşan hikmetli sözleriyle bugün hala canlı ve dipdiri yaşıyor. 16. yüzyılda yaşamış bir şair, mutasavvıf. Şiirlerinde doğa, hasret, gurbet, ayrılık, özellikle mücadele temaları çokça var. Ama bunların yanında insan ve hak sevgisi, edep, erkan ve yola dair kavramları da sıkça işlemiş. İşte bu şiirde de bu yola dair kendi ifadesi: "Gel gönül yola gidelim, yol haktan öte mi dersin? Bir gerçeğe hizmet eyle, emeğin yite mi dersin? Gerçeğe hü." Bu Anadolu tasavvufunda bunlar hep kullanılan kavramlar. Gerçeğe hizmet eylemek, gerçeğin yolunda olmak. Gerçeğe hizmet edenin emeği yitmez derler zaten. Onu da burada dile getirmiş oldu.
1: Ne güzel. Şimdi biz de o zaman gönlümüzü o yola bırakıyoruz ve sizin o güzel sesinizi, yorumunuzu.
0: Arkadaşlar birlikte icra edelim dilerseniz.
1: Haydi
0: Oldu
1: bakalım.
0: mu?

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel söylediniz. Şimdi bir Çorum Bozluğa var sırada. Niye gamlanırsın divane?

0: Gönül aşık Şekip Şah'a doğru.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Şimdi Şekip Usta'dan önce şunu belirtmekte yarar var. Bunlar aslında Bozlak değil. Ama Bozlak çok klişe olduğu için özellikle bu Kürdi dediğimiz ses dizisi içerisinde, makam dizisi
0: Evet.
1: içerisinde Bozlaklara benzetilerek bunlar deme.
0: Öyle mi? Ha, ben
1: Tabii
0: Çorum
1: değil.
0: Bozağı dedim ama
1: Yok ama
0: Bozlak olarak...
1: işte hep piyasada böyle hep müzik piyasasında her
0: Evet,
1: şey
0: öyle
1: bozlak oldu.
0: biliyoruz.
1: Kürdi olan bütün uzun havalar bozlak oldu. Bunlar bozlak değil.
0: Değil diyorsunuz.
1: Bunlar deme.
0: Evet.
1: Değiş hatta yakma da deniliyor bazı şeylerde. Yine o Çorum bölgesinde. Özellikle
0: Anladım.
1: Alevi Bektaşi konulu olanlar böyle uzun havalara da yakmalar falan deniliyor. Oldu mu? Yani bu merkezde. Bozlak
0: Evet.
1: başka bir durum. Ama böyle yerleşti mi acaba bilmiyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Biz ama buradan küçük bir dipnot vermiş olalım izleyicilerimize. Şekip Şah'a doğru ozanımız, ustamız hak rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bu bölgenin, bu üslubun çok büyük ustalarından, büyük ozanlarından bir tanesiydi. Çok kıymetli eserler bıraktı arkasında bizlere. Asıl ismi, soy ismi Aykaç. 1932'de Çorum merkeze bağlı Evci Orta Kışla köyünde dünyaya geldiğini biz öğreniyoruz bilgilerden.
0: Evet.
1: Babası da aşıklık geleneğinin temsilcisi. Zaten şiire dair, geleneğe dair, saza dair ilk bilgilerini ondan ediniyor. İşte daha sonraları soy ismini değiştirerek Şah'a doğru olarak yapıyor. Bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çocukluğundan itibaren gelenekle, sazla, sözle ilgileniyor. Eserleri genellikle Alevi Bektaşi inancı görüşlerini taşımakla birlikte hem ilahi aşkı hem de işte beşeri aşkın hallerini konuda edinmiş. Doğa, hasret, gurbet, ayrılık temaları da çokça işlenmiş. 95 yılında Hakk'a yürümüştür. Kendisine rahmet diliyoruz.
0: Evet, rahmet
1: Bu
0: anlıyoruz.
1: niye gamlanırsın divane gönül elbet bir gün bu kış gider yaz gelir. Ben
0: Değil mi?
1: dertliyim diye şikayet etme.
0: Ya.
1: Aşıklara böyle cefa az gelir. Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir.
0: Yaz
1: Bu
0: gelir.
1: muazzam söyleyiş Musa Eroğlu hocamızın, ustamızın sesinde can buldu.
0: Evet.
1: Bizlere ulaştı ve hepimizin gönlünde yaşıyor. Bugün de sizlerden
0: Ben de
1: dinleyeceğiz.
0: okumaya çalışacağım. Bakalım, her gamın bir ferahlığı var.
1: Evet.
0: O duyguyla. Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık Deniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Sedat,
1: Teşekkür
0: eline
1: ediyorum.
0: sağlık, gönlüne sağlık. Ne güzel bir paylaşım oldu. Uzun Hava'ya Abdurrahim Karakoç, sözler Musa Eroğlu
1: Musa Eroğlu
0: ustamız,
1: müzik, evet.
0: Müziği nefis Mihriban eserinde bağlamış olduk.
1: Ne güzel oldu hocam. Türkülerimiz ne güzel.
0: Evet.
1: Bazen ben böyle ne diyeceğimi unutuyorum. Çünkü türküler böyle beni bir transa geçiyor. Başka bir
0: evet.
1: frekansa
0: Ya bazen
1: geçiyorum.
0: Laf bitiyor yani. Sözün bittiği yer deniliyor ya, işte laf bitiyor. Anlatamayınca insan, işte o zaman bir türkü söylemek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Hocam, bu programın mimarı sizsiniz. Aşk Özünden programımızın. Bu repertuarı siz hazırladınız. Birbirinden ahenkli türküler. Ben o kadar severek okuyorum ki, siz de o kadar canı gönülden dinliyorum ki. Zaten arkadaşların sanatına diyecek bir söz bulamıyorum. Şimdi bir Rumeli türküsü okuyacağız. Yani o kadar dengeli ki repertuar. Hani yöreler. Gerçekten sizi tebrik
0: Şöyle,
1: ediyorum.
0: Şöyle sevgili Deniz, aslında bizim kültür coğrafyamız Anadolu ile sınırlı değil. Onun çok ötelerine gidiyor. Bu türküler yakın zaman önce kaybettiğimiz o büyük topraklardan gelen insanların hepsinin Anadolu içerisinde bir araya gelip oluşturdukları o muhteşem zenginliğin parçası. Yani buradan baktığımız zaman en yakın kesimde işte Rumeli coğrafyası, Kafkaslar, Kerkük gibi coğrafyalar da bizim kültür coğrafyalarımız.
1: Evet.
0: Hepsinde ayrı seviyoruz. Hepsinin ayrı güzelliği var. Hepsinin gönlümüzde ayrı yeri var. Zaten sahip çıkmak da böyle olmalı bana göre. Ayırmadan ve kayırmadan, tamam gönlünüzde bir aslan yatabilir, bir yer çok kendi kültürünüz, kendi içinden doğduğunuz, yetiştiğiniz topraklar olabilir ama bunların tamamı ayrı güzellik.
1: Evet.
0: Hepsinin ayrı bir letafeti var, ayrı bir hoşluğu var. Hepsinin ayrı bir hazzı var.
1: Çok güzel bir kültürüs oluyoruz. Çok şanslıyız bence. Şimdi melodisindeki zarafet ve duygusundaki derinlikle Bülbülüm Altın Kafeste türküsünü sizden dinleyeceğiz. Rumeli türküsü, kaynak Ali Şevket Öndesev, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Buyurun hocam.
0: Peki. Arkadaşlarım, hep beraber yapalım dilerseniz.

0: Ne güzel söylediniz hocam. Yüreğinize, o güzel sesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olsun.
0: Ben de türkülerle gömün beni diyeceğim. Derdi Yoklar Ali Ekber Aydoğan.
1: Evet, Derdi Yoklar ikilisi idiler. Ali Ekber Aydoğan, ağabeyimiz diyeyim. Bizim de yakın dostumuzdu. Tabii, çok sıkça yan yana geldiğimiz zamanlar oldu. Bu türküde vasiyet ettiği gibi türkülerle de defin edildi.
0: Gerçekten öyle
1: evet,
0: mi defin edildi?
1: Çok kıymetli bir müzisyendi, bir ozandı. Çok güzel eserler bıraktı. Zaten Derdi Yoklar ikilisi olarak çok kıymetli albümler de yaptılar. Halkımızın gönlünde de ayrı bir yerleri oldu ama Ali Ekber Aydoğan abimizin değeri de ayrı bir güzellik diye, öyle diyeyim.
0: Peki gerçekten böyle hayattan muradını alamamış, mutlu olamamış bir insan mıydı acaba?
1: Ya şimdi ozanların doğasında var biraz genel bir şikayet hali. Aslında herkesin adına genel şikayet hali ama sonuçta da dünya çileli bir dünya.
0: Evet.
1: Herkesin bir şikayeti var.
0: Herkesin
1: İster istemez derdi var, tabii çilesi
0: aynen
1: var.
0: Öyle.
1: Onun şikayetleri de böyle dizelerde ortaya çıkıyordu.
0: Aynen. Bu ağıt bir vedadan çok bir türküyle de aslında hayata teşekkür etmek gibi de bana yansıyor aslında.
1: Evet, evet.
0: O zaman buyurun arkadaşlar, türkülerle gömün beni diyelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Ne
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Rahmetler
0: Evet.
1: olsun. Sıradaki eserimiz Bir Sabahtan Yolum Düştü Gedile, Konya türküsü. Kaynak Vasfiye Baransel, Muzaffer Sarı Sözen
0: Evet.
1: derlemesiyle.
0: Çok hoş bir eserdir bu. Hani ben bazı eserler için şöyle diyorum. Okyanusta bir istiridye, içinde bir tek inci, ikincisi yok yani. Öyle güzel
1: Ne
0: eserlerden bir
1: güzel
0: tanesi.
1: tatmış.
0: Ruhu çok güzel, zarafeti çok hoş, ezgi yapısı, üslubu çok hoş. Onu seslendirmeye çalışalım.

0: Gönlünüze, ruhunuza sağlık hocam. Ne güzel
1: Teşekkür
0: söylediniz.
1: ederim. Sağ olasın.
0: Allah'cığım.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
0: Şimdi ben yine programımızın adını taşıyan sizin çok özel kitabınızdan, şiir kitabınızdan, Aşk Gözünden, Can Gözünden kitabınızdan bir şiir daha okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Evet, yine böyle dertli güzel bir fon isteyeceğim.
2: Ne bilsin? Göçün alıp gamlı gamlı yurdundan çıkan bilir, çıkmayanlar ne bilsin? Gurbet elde geçen ömrün ardından bakan bilir, bakmayanlar ne bilsin? Ah ile taşlara vurup başını, gece gündüz zar eyleyip işini, hasret çekip gözlerinin yaşını, döken bilir, dökmeyenler ne bilsin? Gurbetin çilesi düşüp kastıma, hasret kılıp yarenine, dostuna, gurbet kara bulut gibi üstüne, çöken bilir, çökmeyenler ne bilsin? Yar aşkıyla gizli gizli ağlayıp, azgın yaralara hasret bağlayıp,

0: sinesini ateşlere dağlayın. Yakan bilir, yakmayanlar ne bilsin? Hocam bu nasıl bir yürektir?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Senin nasıl de yazıyorsun?
1: Yanına sağlık.
0: Şiirleri böyle.
1: Yaşanmışlıklar. Hepimizin yaşanmışlıkları.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle de paylaştığınız için bu eserlerinizi. Şimdi sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait Ah Le Yar Yar türküsünü okumak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Deniz, ne
1: hocam.
0: kadar güzel oldu. Tabii hep geçmişin birikimlerini tüketmek yerine bugün de üretimler var. Bugün de farklı bir ruhta, farklı bir zamanda yaşıyoruz ve insanoğlu her dönemde yeniden yeniden kendisini üretiyor. İşte müzikte de öyle, tıpkı doğa gibi. Ve bu güncel üretimlerde geçmişle bugünün bağını kuruyor, geleceğe doğru bir atılım yapıyor. Çok güzel oluyor, çok da güzel bir eser. Toplumumuz tarafından da sevildi.
1: Yüceler Erzen'e de tekrar sevgiler, selamlar gönderiyorum ben de. Sırada Vay Edalım sözü müziği size ait olan bir eser var hocam. Biraz hareketlenelim mi, ne
0: Evet, bu
1: diyorsunuz?
0: kadar lirizmden sonra biraz hareketlenelim. Ben saz değiştirmek durumundayım. Diğer sazımızın üslubuna daha yakışıyor. Arkadaşlar birlikte çalalım mı?